Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme...

0: bakışların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım. Yüzümü

0: Geçemedim halen.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Tüm dinleyenlerimize merhabalar, iyi bayramlar diliyoruz. Dün bayramlaşamadığımız dinleyenlerimize keyifli bayramlar dileyelim. Mübarek mübarek Kurban Bayramımızın düzeltelim. İkinci gününden sesleniyoruz sizlere. Günlerden 28 Mayıs Perşembe. Herkese keyifli bir gün, kolay bir gün, özellikle stressiz, sağlıklı bir gün diliyoruz. Metropol FM'de de en güzel şarkıları yanında sizlere göndermeye devam ediyoruz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Makta da Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit Ansage. Ein von Mesut Özil. 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe, andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht es um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Günaydın, selamlar. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, kolaylıklar diliyoruz sizlere, iş yerlerinde olanlar. Sizlere hayırlı işler. Belki gece vardiyasında çalışıyorsunuz ve birazdan işi bırakacaksınız. Ya da işe hazırlananlar da var tabii ki. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Yollarda şu an bulunanlar, hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız, radarsız cezasız yolculuklarınız olsun. Metropol FM'de en güzel şarkıları gönderiyoruz sizlere. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam. Merhabalar. Almanya'da şu son 2-3 gündür konuşulan önemli bir konu var. Ben de bahsetmek isterim. O da gençler arasındaki sigara kullanımı. Gençler önceki yıllara göre daha fazla sigara içiyormuş. Ya da genç yaştaki insanlar sigaraya daha meyilli. Bu araştırmanın sonuçlarına göre özellikle bu son dönemlerden moda olan bu aromalı vape deniliyor. Elektrikli sigaralar. Bunlar gençlerin daha fazla nikotin bağımlı olmasına yol açıyor deniliyor. Bir araştırmaya göre 12 ile 17 yaş arasındaki gençlerde sigara içenlerin oranı son 4 yılda %6'dan neredeyse %10'a çıktı deniliyor. Her 10 gençten birisi nikotinli ürünler tüketiyor. Artışın özellikle kız çocuklarında çok daha öne çıktığına dikkat çekiliyor. Bunu ben de görüyorum. Eskiye göre sanki kızlar daha fazla nikotinli ürün kullanıyor. Bu araştırmaya göre başlıca nedenlerden biri aromalı elektronik sigaralar olduğu öne sürülüyor, belirtiliyor. CDU'lu siyasetçi Streik konuyla ilgili Almanya'da federal hükümetin uyuşturucu yetkilisi oluyor Hendrik Streik ve açıklamasında gençleri korumak için daha net kurallar ve bazı aromalara yasak getirilmesini istiyor. Hatta vergi arttırılabilir, daha da nikotinli ürünlere fiyatı arttırılabilir, pahalı olursa gençler buna başlamaz düşüncesi de var. Bu yetkilinin, kıymetli dinleyenler, son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Günaydın.

Devam ediyor Metropol FM'de birlikteliğimiz. Radyolarına yeni ses verenler, hoş geldiniz. Uçak biletlerinden kesilen havayolu vergisi 1 Temmuz tarihinden itibaren düşecek. Federal parlamento hükümetin yasa tasarısını kabul etti. Vergi indirimi uçuş mesafesine göre bilet başına 2 euro 50 cent ile 11 euro 40 cent arasında değişiyor. Ama şimdi bu hemen bilet fiyatlarının ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Bu vergi indirimi havayolu şirketlerine uygulanıyor. Onlar bunu müşterilerine yansıtır mı, yolculara yansıtır mı? O pek tahmin edilmiyor. Onu da yine söyleyelim. Herkese mutlu sabahlar, keyifli sabahlar. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Günlerden Kurban Bayramımızın ikinci günü Perşembe 28 Mayıs.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam edelim. Herkese selamlar. Neler konuşuluyor bakalım. Almanya'da Apothekenreform, yani eczane reformu, Bundestag'da onaylandı, kabul edildi. Yeni düzenleme ile apotekler, eczaneler danışmanlık ve önleyici sağlık hizmetlerinde daha geniş yetkilere sahip olacak. Tetanus ve hepatit gibi bazı aşıların eczanelerde yapılması da düşünülüyor. Kronik hastalarda belirli koşullarda bazı reçeteli ilaçları yeni reçete olmadan alabilecek. Reformla sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor. Kolay bir sabah, güzel bir gün, iyi bir gün diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Gün boyunca tabii yayın akışımızda olup biteni aktarıyoruz sizlere ama şu dakikalarda başka neler var gündemde, onlara da bakacağız. Herkese merhabalar. Gününüz aydın olsun. Ben Serdar.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Günlerden Perşembe. 28 Mayıs Kurban Bayramımızın ikinci günü. Henüz daha bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz mutlaka vardır. Sizlere de mutlu, güzel bayramlar diliyoruz. Sevdiklerinizle bir arada. Gülden Deli Mine şimdi burada sizinle olsun. Günaydın.

Gülden Denimine günaydın. Evet, Kurban Bayramımızın ikinci günü bayram ama maalesef savaşlar da devam ediyor dünyamızda ve bu savaşlarla ilgili bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geliyorlar. Toplantılar yapılacak. Öte yandan Amerika yine İran'a saldırdı. Bununla ilgili son bilgilere baktığımızda gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kentinde bir saldırı olduğu bildirildi Amerika tarafından kıymetli dinleyenler İran'a yönelik. Trump açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak dedi. Öte yandan İsrail'de Hizbullah'a yönelik saldırılarını genişletti. Onu da yine belirtelim. Gazze'ye de bir saldırı düzenledi İsrail. 8 kişi hayatını kaybetti. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, en son bu gelişmelere de bakmış olalım. Almanya'da neler var, onlara da göz atacağız birazdan. Önce güzel bir parçayla devam edelim. Herkese hayırlı sabahlar, günaydın, merhabalar. Burası Metropol FM.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Emre Fel bir güldün. Günaydın. Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam İngiltere'nin Crystal Palace'de İspanya'nın Rayo Vallecano takımları karşılaştı. Crystal Palace maçı 1-0 kazandı ve Konferans Ligi'ni de kazanmış oldu böylece. Cumartesi akşamı da Şampiyonlar Ligi finali var. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile Arsenal Londra karşı karşıya gelecek. Kurban Bayramımızın ikinci günü bugün. Bayram nasıldı dün, ilk gün ne yaptınız? Ziyarete mi gittiniz? Misafir mi geldi? Kimlerleydiniz? Yemekler nasıldı? Kavurmalar nasıldı? Özellikle tatlılar nasıldı? Paralar gitti mi? Tabii çocuklar için çok güzel, çok özel bayramlar. Onlar çok mutlu oluyor. Hem yaşıtlarıyla bol bol oynuyorlar hem de şeker, çikolata, tatlı, tabii hediyeler, para çocuklar için tabii önemli. Çok ama çok önemli. Çocukların da çok çok sevindiği bir bayram olması dileğiyle bayramın ilk gününü geriye bıraktık. İnşallah güzel bir bayram oluyordur sizler için de değerli Metropol FM dinleyenleri. Metropol FM'de şimdi sizlere, herkese en keyifli, en güzel şarkılardan bir tanesi. Edis, Gel Benim Ol. Metropol FM'de ben Serdar.

Edis, gel benim ol. Dün bayramın ilk gününde Türkiye'de yine kurban keseyim derken kendini kesenler, kendini yaralayanlar, hastaneler doldu taştı yine, ya da kaçan kurbanlıklar, onları kovalayanlar.

0: İstanbul'da kuaför salonuna girmiş bir tane kaçan kurbanlık, onu gördünüz mü? Herkes tıraş oluyor. Birden dükkanın camını kırarak, giriş kapısını kırarak içeri bir kurbanlık giriyor. Kaçan kurbanlık içeri girince bu kez içeridekiler kaçıyor abi. Alıştığımız, bildiğimiz o görüntüler dün de yine her yerde kendini gösterdi değerli Metropol FM dinleyenleri. Kurbanlık kovalayanlar.
1: Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladılar. Onlar kovalarken biz kaçıyorduk. Biz kovalıyorken onlar kaçıyorlardı.
0: Güzel bayramlar, mutlu bayramlar, sağlıklı bayramlar. Yanlış şunu anladım. Türkiye'de ne kadar çok kasap varmış ya. Kendini kasap sananlar. Günaydın.

0: Kaufhof Adam 176.
1: Sushiana.
2: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
1: Sushiana.
4: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
6: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
7: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
6: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
7: www.kraftgaz.de
8: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
9: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Tan Taşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın. Mübarek Kurban Bayramımızın ikinci günü. Herkese selamlar. Bayramlaşamadığımız dinleyenlerimize de mutlu güzel bayramlar diliyoruz. Tabii bayram 4 gün. Bugün ikinci gün. Cuma, cumartesi. Hafta içi çalışanlar cumartesi gününe belki bayram ziyaretlerini bırakacaklar ya da tamamlayacaklar. Bayram havası dün güzeldi, bugün de güzel. Yarın da güzel bir hava var. Özellikle Almanya'nın güneyinde, güneybatısında güneşli hava, sıcak hava devam edecek. Ama cumartesi günü itibariyle birçok yerde hava bozuluyor ve yer yer şiddetli yağmur yağışı da bekleniyor. Onu da söyleyelim efendim. Ve önümüzdeki hafta termometrelerde en az 10 derecelik, 12-13 derecelik bir düşüş de yaşanacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Bu ani hava değişiklikleri tabii hastalığa da neden olabiliyor. Üçte bilirsiniz. Bu hava değişikliği herkese iyi gelmiyor. Onu da yine hatırlatmış olalım. Bu güzel sıcak bayram günlerinin tadını çıkarmaya bakın efendim. Herkese keyifli, güzel bir sabah diliyoruz. Çalışmakta olanlara da hayırlı işler. Yollarda olanlar, yollarda bir sıkıntı var mı, problem var mı bize gönderin. Yazın 032 117 970 71.

Kim ne derse desin, Ayşe Akın ve Cem Belevi saatlerimiz 7 olmak üzere hadiseyle, Ara Beni parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Yeni saatimizde duyuşmak üzere.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve güneşli bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Derya Ulu, Ersay Üner, Kesin Bilgi, Metropol FM'de sizler için sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte. Hanımlar, beyler, küçükler, büyükler, abiler, ablalar, hep beraber ikinci saatimizi başlattık.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, keyifli olsun, mutlu olsun, güzel olsun aynı zamanda. Kurban Bayramımızın da ikinci günü, bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz var tabii ki. Sizlere de iyi bayramlar, mutlu bayramlar efendim. Yine keyifli, harika bir program olacak. Saat 10'a kadar sizler güne iyi başlayın diye elimize ne geliyorsa yapacağız.
2: Söz mü?
0: Söz. Söz ne yapıyorsak sizler için.
2: Ay canım benim, sana var ya, sana orada yerim.
0: Bayramın ilk günü nasıl geçti, ne yaptınız? Kavurmalar nasıldı, yemekler nasıldı, tatlılar iyi miydi? Daha çok siz mi misafir ağırladınız yoksa siz mi daha çok bir yerlere gittiniz? 0-32-117-970-71 bayramınız nasıl geçiyor? İlk gün nasıldı? Ya da çalıştınız belki. Belki bayram ziyaretleri hafta sonuna kalacak. Çünkü Kurban Bayramı 4 gün. Ve 4. günü de cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla tabii çalışanlar da belki bu planlarını ertelemiştir. Herkese keyifli, güzel bayramlar diliyoruz efendim. Saat 10'a kadar bayramın ikinci gününde Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir, sefalar getirmişizdir. Bu şarkı niye başladı? Dur bakalım. Şunu göndereceğim bir saniye. Bunu göndereceğim. Çelik Cici Kız'la birazdan, ilerleyen dakikalarda. Şu an nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? 0-32-117-970.

0: Hande Yener, kim bilebilir aşkı, Metropol FM'deydi ve Arzu Hanım şu an hattımızda. Günaydın Arzu Hanım, nasılsınız? İyi bayramlar diliyoruz efendim size.
1: Günaydınlar, iyi bayramlar hepimize. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun, nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor bayram?
1: Güzel geçiyor, yoğun geçiyor, sevdiklerimizle birlikte.
0: Dün ne yaptınız?
1: Aşkırı güzel bir bayram, yoğun.
0: Daha çok siz mi, daha çok siz mi gittiniz misafire, yoksa size mi geldiler?
1: İkisi de oldu. Bol bol da kavurma yedim.
0: Oh, afiyet olsun.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Kimlere gittiniz?
1: Annelere gittik. Hı-hı. Ondan sonra teyzelere, büyüklere gittik. Ardından küçükler de bize geldi. O şekilde akşamı, bayramı bitirdik. Çok şükür.
0: Tabii çalışınca Almanya'da biliyorsunuz tatil olmuyor bayram günleri. Birazcık yoğun, birazcık yorucu da olabiliyor bayram. Çalışıyor musunuz? Çalıştınız mı?
1: Hayır, ben evdeydim. İzinliydim. Bugün işte gidiyorum.
0: Ha, ona göre ayarladın iznini.
1: Aynen.
0: Bayrama göre. Ama çok çok iyi yapmışsın onu. O tabii biraz daha güzel oluyor. Biraz daha fazla vakit ayırıyorsun. Daha güzel hazırlık, evet, yapabiliyorsun. Bugün var mı bayram ziyareti?
1: Yok, bugün yok.
0: Hepsini düne ayarladın, bitirdin. Ya.
1: Dün bitirdim son. Cumadan itibaren birkaç kapıya daha, ondan sonra bitti.
0: Hadi bakalım. Kimlere gideceksin?
1: Bu sefer herhalde halalara gideriz.
0: Evet.
1: Ondan sonra evde. Cumartesi günde evde oluruz. Misafir bekleriz.
0: Evet, bayağı kalabalık bir aile o zaman.
1: Ha, iki tarafta olduğu zaman evet.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: O zaman bir aşireti hatırlatır, andırır yani.
0: Güzel bayramlar diliyorum sana, hayırlı işler. İşe doğru gidiyorsun. Yolda bir sıkıntı vardı. Bir şey, bir radar mı vardı Frankfurt'ta?
1: Evet. Şu an radar kuruyorlar. Yeteri kadar para harcadık bayramda. Daha fazla cebimizden para çıkmaması için dikkat edelim. A66 son Frankfurt'a geçtikten sonra yüzlük yerde. Evet.
0: Frankfurt Höchstrichtung Frankfurt Mitte.
1: Genau.
0: Okay, 66 üzerinde radar var. Fotoğrafçı polis amcalarımız da bayram harçlığı bekliyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Hadi sana da iyi bayramlar Arzu. Öpüyoruz seni. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi yayınlar.
0: Hoş sağ olasın. Herkese güzel bayramlar. Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut. Karalaya Karalaya, Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. AllNet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Muhabit'te.
8: Euro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
9: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
10: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
11: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
12: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
3: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. 66 üzerinde radar vardı. Onu hatırlatalım. Frankfurt Öğüs'ten Frankfurt Mitte'ye doğru giderken. Yolda radar bulunuyor. Burada biraz daha dikkat. Dün tabii Türkiye'de kurban kesimi vardı birçok yerde. Manisa'da kaçan kurbanlık bir binanın çatısına çıktı abi.
4: Bu ne be?
3: Evet. Kaçan kurbanlıklar, onları kovalayanlar. Kurbanlık kaçıyor, ilk önce sahipleri onları kovalıyor. Sonra kurban geri dönüyor, bu kez sahiplerini kovalıyor. Ondan sonra kurbanlık kaçıyor, bu kez sahipleri kovalıyor. Bir onlar kovalıyor, bir kurbanlık kovalıyor. Aynen böyle bak.
5: Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladılar. Onlar kovalarken biz kaçıyorduk. Biz kovalıyorken onlar kaçıyorlardı.
3: İstanbul Sultanbeyli'de, İstanbul Sultanbeyli'de kaçan bir kurbanlık kuaför salonuna giriyor. İçeride o an tıraş olanlar abi birden nasıl yerlerine fırlıyorlar ya. Ve tabii ki kendini kasap sanıp da yaralayanlar, kesenler. Abi Türkiye'de ne kadar çok kasap varmış ya. Ya daha doğrusu kendini ne kadar çok kasap sanan insan varmış. Bir vatandaş da kurbanlığa son olarak bir teleferik keyfi yaptırıyor. Bir de o var, onu da gördüm. Deli divane çok, Ebru Gündeş'in dediği gibi. Ne diyelim, Allah kabul etsin. Hadi bakalım bir soru çıkaralım bu konudan. Kendini kasap sananlar var dedim ya, siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Sen kendini ne sanıyorsun? Kavgada derler ya, sen kendini ne sanıyorsun?

Ebru Gündeş, Deli Divane. Nefis oldu vallahi, saatlerimiz 7.36. Hemen bir tane daha patlatalım. Adem Darmstadt'tan ne sanıyorsunuz kendinizi diye sorduk. Diyor ki bir gün lotoyu tutturacağım sanıyorum. İsimlerinizi yazınız mesajlarınızın sonuna. Salih Frankfurt'tan kendimi genç sanıyorum. Ama 2007 yılında doğan yeğenim 19 yaşında olunca şüphelenmeye başladım gençliğimden.

0: artık sevmeyeceğim.
1: 7.40 saatlerimiz 7.40 oldu. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. Mutlu sabahlar diliyoruz efendim. Mutlu bayramlar. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Ne sanıyordunuz? Kendimi zayıf sanıyordum. Aynaya bakınca fikrim değişiyor diyor. Ya da insan kendini böyle sportif sanar falan, ondan sonra bir fotoğraf çekerler, fotoğrafa bakarsın, yok lan sportif değilim dersin. Kendimi zeki sanıyordum. Noykön'den Paşa, kendimi Mutter Teresa sanıyordum. Herkese yardım ediyorum, herkesin derdini dinliyorum. Ben değil de diyor, hanım beni çok zengin sanıyor diyor Fatih arkadaşımız. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hayırlı sabahlar, burası Metropol FM Çay Şekeri programındasınız. Ben Serdar, 7.40 yaptık saatleri.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Manifest var Can Pekkan. Hileli. Hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Tüm dinleyenlerimize güzel bir sabah diliyoruz. Mehmet Yiğit arkadaşımız şu an kıymetli eşi Elvan'la yoldalarmış. Tüm dinleyenlerimizin bayramlarını kutluyorlar. Senin de bayramın kutlu olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar tüm dinleyenlerimize. Gökhan Notre Dame Westfalen'den, Duisburg'dan yazmış. Gökhan Sezgin. Şu an Duisburg'dan Zolingen'e gidiyorum. Automobil verkäufer für BMW Proka. Automobilin Zolingen'de çalışıyorum diyor. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı mübarek olsun diye yazmış. Hayırlı işler. Fiyakalı bir işim varmış. Havanı da çakıyorsun. Bravo. Kendini ne sanıyorsun diye sorduk. Dün Türkiye'de birçok kendini kasap sanan kendini yaraladı. Biz de dinleyicimize sorduk. Sen kendine ne sanıyorsun? Wiesbaden'den Gamze. Kendimi bekarken yorgun sanıyordum. Yoruluyordum sanıyordum. Çocuklardan sonra yorgunluğun ne olduğunu anladım diyor. İş kurdum demiş Özkan. İş kurdum, patron olup elim cebimde gezeceğim sandım. Elemanlardan daha fazla çalışıyorum diyor. Tahir Yılmaz yazmış. Kendimi uyanık sanıyordum. Gelen vuruyor, giden vuruyor ya diyor. Şamaro olanla döndük diyor. Ne kadar saftiriyim ben diyor. Tahir, elimde çok iyi çalışan bir köprü var. İlgilenir misin?

seviyorum de. Hey! Douglas. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Dedeciğim, merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Bugün bayram. Bugün büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, küçükler sevindirilir. Bolu Market ekibi tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Hepinize sağlık dolu, mutlu ve huzurlu bayram günleri diler. Bolu Marketler.
5: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
6: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
7: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar esef veriyoruz. 2 esef de ben hediye ediyorum. Maksimum esef 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
6: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
8: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
9: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
10: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Buray her gördüğümde şarkısı. Mutlu sabahlar, merhabalar, merhabalar. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bugün oğlum Metin'in doğum günü demiş Gülseren hanımefendi. Doğum günü kutlu olsun, nice yıllara inşallah. Merhabalar. Kendinizi ne sanıyorsunuz diye ya da ne sanıyordunuz diye sordum. Nuriye Karakoç. Baba evinde prenses değilim sanıyordum. Baba evinden çıktım. Meğer baba evinde gerçekten prensesmişimdir. Güzel. Nurettin, el yumruğunu yemeden kendi yumruğumu balyoz sanıyordum diyor. Öyle öyle çok güzel bir atasözü vardır değil mi? Mithat yazmış. Yaşım geçtikçe akıllanır, durgunlaşırım sanıyordum. Daha beter oldum diyor. Mithat.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Habere bak. Sahibi markete giden köpek arabadaki av tüfeğiyle sahibini vurdu. Haber dediğim böyle olmalı işte ya. Bakarız birazdan. Boşluk.

0: ılıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

İşte Metropol FM'de müziğimizin en önemli, en kıymetli seslerinden, bestecilerinden biri Sezen Aksu ve unutulmaz şarkılarından bir tanesi Haydi Gel Benimle Ol. Metropol FM'deydi. Ne güzel müziklerimiz, şarkılarımız var. Şimdi yenilerden, birazdan yenilerden Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı.

0: Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı Metropol FM'de radyolarımızda sizlerle oldu. Nasıldı ama?
1: İyi iyi.
0: 0-32-117-970-71 Bayram tebrikleriniz, mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Bulgaristan'dan dinliyorum demiş Cem. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara inşallah hep beraber demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Bulgaristan'a buradan selamlarımızı gönderelim. Sabi yazmış, Sabi. Hayırlı programlar, hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Recep Yamık, Menden'den hayırlı huzurlu bayramlar diliyoruz demiş. Kendinizi ne sanıyordunuz, ne sanıyorsunuz diye sorduk. Dinleyicimiz Nebahat Hanım. Bisiklet sürüyorum, kendimi Tour de France sürücüsü sanıyorum diyor. Aman yavaş. Pırpır arkadaşımız yazmış. Ben Pırpır. Gençken kendimi aslan sanıyordum. Evlendim, kedi olduğumu anladım. Aslanı kedi yaparlar işte böyle ya. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor. Ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Ve orada tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor. Ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması önemli değil. Bu haber değil. Mesela haber yaparken bunu öğrenirsin ilk. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil. Ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte. Devam devam. Günaydın. Ben Serdar. Metropol FM burası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Neue Wahnsinns-WM-Angebote in den Mediamarkt und Saturn Let's Go Deals entdecken. Wie das Samsung Galaxy S26 mit Energieeffizienz A. Im Freenet Vodafone Top-Tarif für einmalig nur 79 Euro und monatlich 29,99 Euro. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Manevi değeri yüksek olan günler yaşıyoruz. Biz Euro Gıda olarak dileriz ki bu değerli günlerde yapacağınız dualarla dünya barış, sevgi ve huzur dolu olsun. Euro Gıda mübarek Kurban Bayramınızı kutlar.
3: Türk Eğitim Derneği sunar. Kültürler arası aile şenliği. Lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
6: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat. Onda hayat var.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz. Sen

kadar içerim. İrem Derici ve Codur Metropol FM'de sizinle yıkılana kadar şarkısıyla. Berkay'ın sesine ne kadar benziyor ya bu, değil mi? İrem Derici ile duet yapan arkadaşın Codur. Kodur diye mi okunuyor? Codur diye mi okunuyor? Bir bakayım ona. Ama acayip Berkay'ın sesine bayağı benziyor. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Mikrofonda Şvel'den Ayhan yazmış. Şvel nerede? Ayhan yazmış. Mikrofonda diyor sorun olabilir mi diyor. Cızırtı yapıyor sanki diyor. Şarkılarda cızırtı yok. Bir gözden geçir diyor. Şu an cızırtı yapıyor mu? Seste problem var diyen var mı başka? Ses 1-2, pul biber. Kendinizi ne sanıyordunuz, ne sanıyorsunuz diye sorduk. Abil yazmış. Kendimi fakir sanıyordum. Şöyle bir bakınca anladım. Fakirim diyor. Kendimi zeki sanıyordum. Milleti görünce ne kadar saf olduğumu anladım.

0: dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de Späti olarak bilinen geç satış büfeleri için pazar günü açılış kampanyası başlatılıyor. Berlin Späti Derneği bu amaçla bir halk girişimi planlıyor. Dernek Başkanı Baba, mevcut mağaza açılışı yasası nedeniyle birçok Späti'nin kapanmak zorunda kaldığını söyledi. Berlin'de Späti'lerin pazar günleri kapalı kalması gerekiyor. Kural 2019'da mahkeme tarafından da onaylanmıştı. Lichtenberg'de bir döner büfesi önünde yaşanan ölümcül silahlı saldırıyla ilgili dava başladı. 66 yaşındaki büfe işletmecisi adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameye göre olay 900 euroluk ücret alacağı tartışması sebebiyle çıktı. Sanığın bir kişiye ateş ettiği, olayla ilgisi olmayan bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Berlin'de 21 yıl önce öldürülen hatun sürücü için Spandau'daki Gatow mezarlığında anı plaketi ve onur mezarı açıldı. Törene eyalet başbakanı Wegner, Spandau belediye başkanı Beviş ve sürücünün oğlu Can katıldı. Hatun sürücü 2005 yılında Tempelhof'ta en küçük kardeşi tarafından vurularak öldürülmüştü. Yeni anma yeri kadınlara yönelik şiddete karşı bir uyarı olarak görülüyor. Charité Hastanesi'nde tedavi gören Ebola hastasının durumu iyiye gidiyor. Enfeksiyon uzmanı Erik Sander, hastanın tedavi sonrası virüs yükünün belirgin şekilde düştüğünü söyledi. Doktorlar hastanın tamamen iyileşebileceği konusunda iyimser.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel isteniyor. Çocuklara Yardım Kuruluşu Kinder Report araştırmasına göre yetişkinlerin %93'ü ek ve nitelikli personeli önemli ya da çok önemli görüyor. Rusya'nın Kiev'e yeni ağır saldırılar düzenleyebileceği yönündeki açıklamaları Almanya'da tepkiyle karşılandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Ukrayna'ya desteğin artırılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı pazarlığı devam ediyor. Trump'tan bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Gece saatlerinde ise Bender Abbas yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu ileri sürülen bazı İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hadise ve Motive Labirent.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos beni al. Günaydın, günaydın, günaydın radyolarına yeni ses verenler. Merhabalar, kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize, çalışmakta olanlara hayırlı işler. İyi bayramlar, aynı zamanda Kurban Bayramımızın da ikinci günü. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz. Kendinizi ne sanıyorsunuz, ne sanıyordunuz diye sorduk. Ebru Frankfurt'tan, kendimi anne sanıyordum. Meğerse doktormuşum, avukatmışım, aşçıymışım, oyun partneriymişim diyor. Tabii canım, anneler çocukların her şeyi, her şeyi. Frankfurt'tan Ömer, kendimi fakir sanıyordum. Etrafımdaki aç küpekleri görünce zengin olduğumu anladım diyor. O çok ağır olmuş ama o ya. Ömer, seni kim kızdırdı böyle? Ömer'i yiyorlar galiba. Ömer, elimde çok iyi çalışan bir köprü var, ilgilenir misin? Arı sezonu, havalar sıcak. Bu sıcaklar böyle devam edecek. Cumartesi günü bir yer yer şiddetli yağmur yağışı olabilir. Ama arı sezonu başladı arkadaşlar. Arı her yerden çıkabiliyor, vızır vızır vızır. Hele de bu vespiler, bu parlak sarısı olan, onlara eşek arısı da deniliyor, yaban arısı da deniliyor falan. Bal arısı değil, o normal. Dize vesp. Onlar birkaç defa sokabiliyor. Normal bal arısı bir kere sokuyor, ölüyor. Ama o vespiler birkaç defa sokabiliyor. Ve bunu kendi vücudunda, kendi bedeninde çok ağır bir şekilde bir adam hissetmiş. Adamın burnunun içine girmiş arı. Vietnam'da oluyor bu. Vietnam'da adamın burnunun deliğine arı giriyor. Eyvah, burnuma arı girdi diye. O da hemen refleks olarak elini burnuna sokuyor, parmağını. Ve arı orada durmadan adamın burnunun içini sokmaya başlıyor. Adam acılar içinde hemen doktora falan gidiyor. Ve oradan arıyı zar zor çıkarmışlar. Adamın burnu da bayağı bir zarar görmüş bu durumda. Arı adamın burnunun içinde, görüntülerde onu gördük de hani burun büyük bir burun mu, onu merak ettim. Burun deliğini çok merak ettim harbiden. Her yere burnunu sokarsam böyle olur. Güzel sabahlar. Burası Metropol FM. Günaydın.

Ufakat da civcivler yesin. Gökhan Özen Metropol FM'de bizimle oldu. Hayırlı sabahlarınız olsun. Güzel bir gün diliyoruz. 0-32-117-970-71. Şenol yazmış. Kendinizi ne sanıyorsunuz ne sanıyordunuz diye sordum. Kendimi akraba zengini sanıyordum. 5000 euro borç istedim. Artık kimse telefonuma bakmıyor diyor. 4000 iste abi. Kendimi akıllı sanıyordum. Noistan Süleyman, meğer aptalın önünde gideniymişim diyor. Estağfurullah. Kendimi kötü sanıyordum diyor Aysel. Yanımdaki kötü insanları görünce şok oldum. Ben iyi insanmışım ya diyor. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Vespi sokmaz diyor, ısırır diyor. Onu düzeltmek istedim diyor. Allah Allah. Köpek arısı mı o? Isıran arıyı da ilk defa duyuyorum. Isırsa ısırsa bizim tabaktaki pastayı ısırır. Arı ısırmaz abi, arı sokar. Sana bunu kim yedirdiyse

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Güldür güldür bu cuma Berlin'de. Bu kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Merhaba, ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
9: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
10: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei einem informellen Treffen in Zypern über die Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten beraten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Frage, ob und wie sich die EU stärker in die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine einbringen kann. Bisher werden Gespräche mit Moskau vor allem von US-Präsident Trump und seinen Unterhändlern geführt. Mit Blick auf den Nahen Osten soll es insbesondere um den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz gehen. Die Gewerkschaft Verdi macht Druck gegen vorhergesehene Ausgabenbremsen bei den Krankenhäusern. Hintergrund ist das Sparpaket der Bundesregierung für stabile Beiträge. Krankenhauspersonal in mehreren deutschen Städten ist heute zu Protestaktionen aufgerufen.
2: Um Finanzlöcher zu stopfen und höhere Zusatzbeiträge zu vermeiden, sollen die Kosten im Gesundheitswesen im kommenden Jahr um 16,3 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Krankenhäuser sind der größte Posten. Sie sollen ihre Ausgaben den Plänen nach um 4,6 Milliarden Euro drücken. Von Verdi heißt es, die Beschäftigten seien wütend über die wörtlich Sparorgie von Gesundheitsministerin Wacken. Schon jetzt fehle Personal. Dieser Zustand würde sich dramatisch verschlimmern. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Noch nie sind so viele Besitzer von Autos mit Verbrennermotor auf E-Autos umgestiegen wie im ersten Quartal des laufenden Jahres. Das zeigt das E-Barometer des Versicherers Huck Coburg. Und nach einer begleitenden YouGov-Umfrage dürfte auch der neue E-Auto-Zuschuss der Bundesregierung zur wachsenden Beliebtheit der E-Autos beitragen.
3: Es sind vor allem die jüngeren Autofahrer unter 40, die auf E-Autos umsteigen. Im März zum Beispiel fast doppelt so viele wie im Durchschnitt des Jahres 2025. In dem Monat hat es ohnehin besonders viele Umsteiger gegeben. Das war ja nach Beginn des Iran-Krieges, als die Spritpreise so in die Höhe geschossen sind. Die Zahlen des Huck-E-Barometers beziehen sich übrigens ausschließlich auf vollelektrische Autos mit Batterie, nicht auf Hybridfahrzeuge. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die Störung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist nun behoben. Der Bahnverkehr rolle wieder uneingeschränkt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk nahe Lüneburg konnten in den frühen Morgenstunden früher als geplant abgeschlossen werden. Nur sehr vereinzelt könne es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında, Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve güneşli bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Sefo ve Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İsyankar Metropol FM'de. Güzel bir sabah diliyoruz. Hayırlı bayramlar, mübarek Kurban Bayramımızın hep beraber ikinci günündeyiz. Dün bayramlaşamadığımız dinleyenlerimizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Herkese sevdikleriyle bir arada güzel bayramlar diliyoruz. Ömer Bey diyor ki arılar diyor, vespiler diyor sokmaz, ısırır diyor. Ben de sokar diyorum ya. Arı bildiğin sokar arkadaş. Sokmayanla denk gelmedik. Fırsatını bulursa sokuyor abi. Bir de vespiler de o hani yaban arısı, eşek arısı diye bildiğimiz o sarısı çok parlak olan arı türü. Onlar bir kere değil birkaç defa sokabiliyor. Normal bal arısı bir kere sokuyor, ondan sonra iğnesini kaybediyor. Sokmuyorsa niye iğnesi var ki? Isırır, ısırıyor, arılar ısırıyor ama neyi ısırıyorlar abi? Mesela vespiler şeyi ısırıyor, pastanı ısırıyor, masandaki salamı, ekmeği ısırıyor. Böyle bir iddia başladı aramızda da Ömer Bey'le. Ben ona bir link gönderdim, bak dedim burada yazıyor Vespen Stechen Su diye. O da karşı bir tane gönderdi, nein sie können beides. Ja sie können beides, aber um sich zu verteidigen, stechen sie zu. Dinleyenlerimize soralım dedi, soralım hadi bakalım. Arılar sokar mı, ısırır mı? Sıkışınca ya da döver mi? Tükürür mü? Ya da topuklayıp kaçar mı? Önder, ninja şten atıyorlar abi diyor. Radar var. Moabit, Moabit Richtung Turmstraße und Lessingstraße Richtung Stromstraße. 30er Zone. Dikkat. Arılar öper abi diyor. Aynen.

Reyhan Karaca. Reyhan Karaca'nın unutulmaz şarkısı. Sevdik sevdalandık sonu. Şarkının sonlarına doğru Mustafa Sandal'ı da hafiften duyuyorsunuz bu keyifli bu güzel şarkıda. Saatlerimiz kaç? 9.28. Evet. Arı ısırır mı sokar mı? Bunu sordum. Dinleyicimiz Ömer Bey'le bir iddiaya girdik ya. Diyor ki hayır diyor, arı diyor bildiğin diyor ısırır diyor. Tamam dedim ısırır ama dedim hani pastayı ısırır. Dondurmanı ısırır. Bence arılar öper demiş dinleyicimiz. Tam anlamıyla. Mete yazıyor. Bence adamı soyar. Berlin'den Ayşe. Adı üzerinde diyor. Die Biene. Weiblich diyor. Ne yapacağı belli olmaz. Isırır. Sinek ısırır ama demiş dinleyicimiz. Arı bildiğin sokar diyor. Biz de öyle biliyoruz. Ama Ömer Bey'i ısıran cins bulmuş galiba. Bir de şeyler var, bu tüylü olan Hummel. Eşek arısı, yaban arısı. Halk dilinde eşek arısı diyoruz, böyle tombul olanı. Tombul arı. Bak o ısırıyormuş ha. Böyle rahatsız ettiğin zaman, kıstırdığın zaman, gel seni bir öpeyim falan dediğin zaman o öpüyormuş, ısırıyormuş. Cinsiyete göre ya sokar ya ısırır. Lan Kemal.

0: Mahsun Kırmızıgül dinle. Guten Morgen. Dinleyin bu programı. Saat 10'a kadar, saat 6 ile 10 arası Çay Şekeri programı. Metropol FM'de. Arı ısırır mı, sokar mı? Çok güzel mesajlar geliyor. Wildbienen und Hummel stechen in der Regel gar nicht zu. İğnesini batırsa da delmiyor. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Berlin'den Tülay, pastayı ısıran bizi de ısırır elbet diyor. Halk beni ısırıyor demiş Ömer. Arı ne ısırır ne de sokar, duman eder diyor. Başka bir dinleyicimiz. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar, mesajlarınızın sonuna. Diğer bir arkadaşımız da arı saplar diyor, bildiğin saplar. Beklediğimiz mesajlar geldi. Frankfurt'tan aşkın, arılar akrabalar kadar sokmaz.
1: Ben dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez.
0: İsmail şişirir diyor.
1: Sönerse, hep dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez.
0: Erkeği sokar, dişisi ısırır.

0: Mustafa Sandal, Ece Seçkin. Ay'a benzer Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi daha. Ece Seçkin yorumuyla. Hayırlı sabahlar. Levent Bey'den bir mesaj var. Levent abi, buradan merhabalar. Hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Neuköllner Strasse Schönefeld istikametinde Lidl mevki. Yolda radar bulunuyor demiş. Köln'lü arkadaşlarımızın dikkatine. Köln-Bonn havalimanı hattı üzerinde. Arenaya giderken 60'lık bölgede yolda radar bulunuyormuş. Buradan geçenleri fotoğrafçı polis amcalarımız arı gibi sokuyor, ısırıyor. Öpüyor. Selçuk yazmış. Arı bildiğin tecavüz ediyor diyor. Isırır mı? Yoksa sokar mı diye bir tartışma çıktı da, daha doğrusu bir fikir ayrılığı oldu dinleyicimizle. Ben sokar diyorum, o yok diye ısırır diyor. Diğer bir dinleyicimiz de öper diyor. Şişirir diyenler var. Duman eder. Perişan eder. Saplar. Evet. Küçük bir ara. Ondan sonra buradayız. Günaydın.
1: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
2: Metropol FM aktüel Berlin.
3: Değerli dinleyenler, Berlin'de Späti olarak bilinen geç satış büfeleri için pazar günü açılış kampanyası başlatılıyor. Berlin Späti Derneği bu amaçla bir halk girişimi planlıyor. Dernek Başkanı Baba, mevcut mağaza açılışı yasası nedeniyle birçok Späti'nin kapanmak zorunda kaldığını söyledi. Berlin'de Späti'lerin pazar günleri kapalı kalması gerekiyor. Kural 2019'da mahkeme tarafından da onaylanmıştı. Lichtenberg'de bir döner büfesi önünde yaşanan ölümcül silahlı saldırıyla ilgili dava başladı. 66 yaşındaki büfe işletmecisi adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameye göre olay 900 euroluk ücret alacağı tartışması sebebiyle çıktı. Sanığın bir kişiye ateş ettiği, olayla ilgisi olmayan bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Berlin'de 21 yıl önce öldürülen hatun sürücü için Spandau'daki Gatow mezarlığında anı plaketi ve onur mezarı açıldı. Törene eyalet başbakanı Wegner, Spandau belediye başkanı Beviş ve sürücünün oğlu Can katıldı. Hatun sürücü 2005 yılında Tempelhof'ta en küçük kardeşi tarafından vurularak öldürülmüştü. Yeni anma yeri kadınlara yönelik şiddete karşı bir uyarı olarak görülüyor. Charité Hastanesi'nde tedavi gören Ebola hastasının durumu iyiye gidiyor. Enfeksiyon uzmanı Erik Sander, hastanın tedavi sonrası virüs yükünün belirgin şekilde düştüğünü söyledi. Doktorlar hastanın tamamen iyileşebileceği konusunda iyimser.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel isteniyor. Çocuklara Yardım Kuruluşu Kinder Report araştırmasına göre yetişkinlerin %93'ü ek ve nitelikli personeli önemli ya da çok önemli görüyor. Rusya'nın Kiev'e yeni ağır saldırılar düzenleyebileceği yönündeki açıklamaları Almanya'da tepkiyle karşılandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Ukrayna'ya desteğin artırılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı pazarlığı devam ediyor. Trump'tan bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Gece saatlerinde ise Bender Abbas yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu ileri sürülen bazı İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Çağlar saz mı caz mı? Günaydın. Merhabalar bütün dinleyenlerimize. Späti dediğimiz zaman aklımıza tabii ki gece geç saatlerde gidip soğuk bir içecek alabildiğimiz o mahalle aralarındaki dükkanlar geliyor. Pazar günleri acilen bir şeye ihtiyacınız var. Açıksa bir späti de vardır diye düşünüp gidip alışveriş yapmaya çalışıyorsunuz ki aslında pazar günleri bu spätilerin açık kalması yasak. Özellikle Berlin'de doğup Almanya dört bir tarafına yayıldı bu späti kültürü. 2016 yılında özellikle bu pazar günleri açık olması bu dükkanların Ordnungsamt'ın gözüne batmaya başladı. Tankstelliler buna çok itiraz etti. İşte müşteriler oraya gidiyor, bize gelmiyor falan filan diye. Ve bu işleri yapanlar da genelde hani pek ben Almanların bu işi yaptığını görmüyorum. Genelde işte ya Türk kökenli, ya Arap kökenli, ya Kürt kökenli. Yani genelde yabancı uyruklu insanlar bu işi yapıyor. Ağırlıklı olarak bizim vatandaşlarımız yapıyor. Ve bu sektörün böyle aşırı kontrol edilmesi de hani bunu Almanlar yapsa bu kadar kontrol edilmez diye de yorumlanıyor. Bu işletme sahipleri tarafından kıymetli dinleyenler. Ordnungsamt özellikle cezalar yazıyor, kontroller yapıyor falan. Ve Berlin'de Späti e.V. diye bir dernek var. Bu Späti işletmecilerinin organize olduğu bir dernek. Ve bu dernek şimdi pazar günleri açabilmek için dükkanlarını bir halk oylaması için bir başvuru yapıyorlar. Berlin gibi dünyanın en önemli turistik şehirlerinden biri, Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri, bu bir ihtiyaçtır diye savunuyor Späti sahipleri kendilerini. Ben de bir tüketici olarak kesinlikle pazar günleri ben niye ille de gideyim de bir tankstelliden bir şey alayım, hani niye dışarıdaki bir dükkandan gidip alamayayım diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle büyük bir şehirde, milyonluk bir şehirde, özellikle bir de çok turist ağırlayan bir şehirde bu mümkün olması gerekir diye düşünüyorum. Ve Almanya'da, Berlin'de daha doğrusu, işte Köln'de de yasak. Almanya'nın büyük şehirlerine baktığın zaman bu spätilerin pazar günleri, işte gece yarısı, cumartesi saat 0'dan sonra satış yapması yasak. Ve bu şehirler için acaba bir örnek teşkil edebilir mi bu? Yakında bu halk oylamasının önü açılacak gibi görünüyor. Bunun girişimleri varmış. Späti e.V. Derneği tarafından biz de bravo diyoruz. Bravo, bravo. Sezen Aksu. Aşk dansı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com – Hilfe für Mitmenschen.
2: Exchange AG, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
5: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
4: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
6: www.kraftgaz.de
7: Sushiana.
8: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
8: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
8: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
9: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de
10: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer-Damm, Altstadt-Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
7: Sushi Yana.
11: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: 6.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
2: Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın efendim, Çay Şekeri programındasınız. Son dakikalarımızdayız. Bu Spiti'lerin pazar günleri kapalı kalması konusuyla ilgili dinleyicimiz yazmış. Üstelik kimse çıkıp da demiyor ki tankstelliler niye bu tekel ya da market malı satıyor. Sen benzinden kazanıyorsun yeterince, hangisi senin ana işin demiyor. Market tarafından da bir o kadar kazanmanın derdine bu büyük şirketler diyor ve küçük esnafı böyle yasalarla boğuyorlar demiş. Çarpık işler bence diyor. Berlin'de bir dernek var, Spiti e.V. diye. Onlar da bu pazar günleri Spiti'lerin satış yapma yasağını kaldırmak için girişimlerde bulunuyorlar. Bununla ilgili bir halk oylaması istiyorlar. Halk oylasın diyorlar. Bununla ilgili girişimleri varmış. Her gün benzin alıyorum. İğneden ipliğe kadar her şey var. Sıra bekliyoruz diyor benzin istasyonlarında. Spiti'ler de daha iyi oluyor bizler için demiş dinleyicimiz. Evet, bu enteresan bir gündem konusu. Bunu geniş çaplı konuşacağız. Yarın da konuşacağız bunu. Konferans Ligi'nde final vardı dün. İngiltere'nin Crystal Palace'la İspanya'nın Rayo Vallecano takımları karşılaştı. Leipzig'te oynanan maçı İngilizler 1-0 kazandı. Diğer Avrupa Kupası finali Aston Villa finalde kazanmıştı ve Şampiyonlar Ligi finalinde de bir İngiliz takımı var. Arsenal var. Paris'le oynayacaklar cumartesi günü. Acaba o kupayı da bir İngiliz takımı kazanır mı? Ama Konferans Ligi'nin, bana soracak olursanız abi, hiçbir süksesi yok. Ya bilmiyorum, takip eden var mı? Önceden şey vardı, Kupa Galipleri Kupası vardı. Yani ülkelerinde kupayı kazanan, hani o kupa mücadelesi var ya. Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası, Almanya'da DFB Kupası, İngiltere'de FA Cup falan. Bu kupaları kazananlar için de özel bir turnuva vardı. Kupa Galipleri Kupası, Pokal de Pokalziga diye. Onu kaldırdılar 98-99 yılında. Kupayı kazananlar işte Avrupa Kupası'na, UEFA'ya gidiyor. Onun bence geri gelmesi lazım ya, bilmiyorum. Bu Konferans Ligi bence çok tırt abi ya. Hadi bakalım, bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Umarım güne beraber keyifle, enerjiyle başlayabilmişizdir. Öyle olduysa ne mutlu bize. Radar ihbarları vardı. Neukölln Aşağısı Schönefeld yönünde Lidl mevki dikkat. Köln Havalimanı istikametinde 60'lık bölge yolda radar var. Berlin Pankower Allee Reginhardstraße yönünde ve yine Gesundbrunnen Pankstraße Richtung Pankstraße bei Mediamarkt wird geblitzt. 66 üzerinde de Frankfurt merkeze doğru Frankfurt Höchst tarafından gelirken dikkat. Hızlı gidenlere fotoğrafçı polis amcaları burada Höchst diyorlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute mit der Lage in der Ukraine und dem dortigen Krieg beschäftigen. Das Gremium trifft sich auf Antrag der Ukraine zu einer Sondersitzung. Präsident Zelensky hat sich Medienberichten zufolge wegen mangelnder Flugabwehr per Brief mit einem Hilfsgesuch an Washington gewandt.
2: Nach dem verheerenden Angriff auf Kiew und weiteren Drohungen aus Moskau sucht der ukrainische Präsident Zelensky Hilfe bei den USA und den Vereinten Nationen. Das höchste UNO-Gremium hat schon viele Male zu dem Thema getagt, ohne viel bewirken zu können. Resolutionen werden von den Vetomächten Russland und China niedergeschlagen und Aufrufe zum Frieden verhallen im Nichts. Zelensky betonte, dass sich die Ukraine bei der Abwehr der Angriffe auf die ganze Welt verlasse, bei der Abwehr von ballistischen Raketen, aber vor allem auf die USA. Aus den USA, Tina Eck.
1: Bis Ende Juni läuft noch der Tankrabatt, aber Erwartungen an eine Verlängerung darüber hinaus dämpft Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der Staat komme irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten, sagte er dem Handelsblatt.
3: Knapp 17 Cent weniger pro Liter Diesel oder Benzin. Für den Tankrabatt verzichtet der Staat in den beiden geplanten Monaten auf Steuereinnahmen von bis zu 1,6 Milliarden Euro. Künftig sieht Verkehrsminister Schnieder eher Entlastungsbedarf beim Güterverkehr. Er verweist auf dessen Auswirkungen. Diese Preise würden weitergegeben. Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs würden teurer. Die Gefahr, dass es an den Zapfsäulen zu einem echten Kraftstoffmangel kommt oder Flugzeuge ohne Kerosin dastehen, sieht er zumindest kurzfristig nicht. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Jahresbeginn sind in Deutschland die Löhne erneut schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Daraus ergibt sich im ersten Quartal eine Steigerung der Reallöhne um 1,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Hohe Lohnsteigerungen und eine moderate Inflation steigern die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Diese Entwicklung dauert seit 3 Jahren kontinuierlich an, nachdem die Phase der Hochinflation infolge des Ukraine-Kriegs überwunden war. Die Gewerkschaft Verdi ruft bei der Postbank auch heute zu Warnstreiks auf. Verdi verlangt für die Beschäftigten 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen, werden Postbankbeschäftigte heute auch bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt am Main protestieren, zu der die Postbank gehört.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında, Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde ısınma hissedilecek. Ilıman ve güneşli bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: değil.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşulu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Späti olarak bilinen geç satış büfeleri için pazar günü açılış kampanyası başlatılıyor. Berlin Späti Derneği bu amaçla bir halk girişimi planlıyor. Dernek Başkanı Baba, mevcut mağaza açılışı yasası nedeniyle birçok Späti'nin kapanmak zorunda kaldığını söyledi. Berlin'de Späti'lerin pazar günleri kapalı kalması gerekiyor. Kural 2019'da mahkeme tarafından da onaylanmıştı. Lichtenberg'de bir döner büfesi önünde yaşanan ölümcül silahlı saldırıyla ilgili dava başladı. 66 yaşındaki büfe işletmecisi adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameye göre olay 900 euroluk ücret alacağı tartışması sebebiyle çıktı. Sanığın bir kişiye ateş ettiği, olayla ilgisi olmayan bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Berlin'de 21 yıl önce öldürülen hatun sürücü için Spandau'daki Gatow mezarlığında anı plaketi ve onur mezarı açıldı. Törene Eyalet Başbakanı Wegner, Spandau Belediye Başkanı Beviş ve sürücünün oğlu Can katıldı. Hatun sürücü 2005 yılında Tempelhof'ta en küçük kardeşi tarafından vurularak öldürülmüştü. Yeni anma yeri kadınlara yönelik şiddete karşı bir uyarı olarak görülüyor. Charité Hastanesi'nde tedavi gören Ebola hastasının durumu iyiye gidiyor. Enfeksiyon uzmanı Erik Sander, hastanın tedavi sonrası virüs yükünün belirgin şekilde düştüğünü söyledi. Doktorlar hastanın tamamen iyileşebileceği konusunda iyimser.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel isteniyor. Çocuklara Yardım Kuruluşu Kinder Report araştırmasına göre yetişkinlerin %93'ü ek ve nitelikli personeli önemli ya da çok önemli görüyor. Rusya'nın Kiev'e yeni ağır saldırılar düzenleyebileceği yönündeki açıklamaları Almanya'da tepkiyle karşılandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Ukrayna'ya desteğin artırılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı pazarlığı devam ediyor. Trump'tan bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Gece saatlerinde ise Bender Abbas yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu ileri sürülen bazı İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
1: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
2: Dedeciğim merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitly Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'de 0176 2209 2902.
6: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
9: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
10: Ne oldu yeğen?
11: Sorma be dayı. Bu boş batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
10: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
12: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
14: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
15: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
16: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
17: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
18: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
19: Berlin!
20: Osman, Osman!
19: Dürüm nerede yenir?
20: Dürümcü Osman!
19: Ciğer dürüm,
20: hey!
19: Nohut dürüm,
20: hey!
19: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
20: Osman, Osman!
19: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
20: Dürümcü Osman!
19: Berlin'de iki yerde.

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında, Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar ve yine yeniden her zamanki olduğu gibi saat 11 ile 13 arası rengarenk programdasınız. Birbirinden güzel, keyif veren ve kimi zaman hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Aynı zaman yine biletçi geldi, biletçi. Aynen öyle. Bugün yine biletlerim olacak sizlere. Armağan edeceğim, kazandıracağım. Tabii ki ufak bir yarışmaya tabi tutacağım sizlere. Ardından akabinde hemen bu biletleri size ulaştıracağım. Ve şimdi Hadise ve Motive ile açılışımızı yapıyoruz.

Evet, yarın Berlin'de arkadaşlar Güldür Güldür'ün gösterisi var. Cuma günü yani yarın dediğim gibi ve aynı zamanda ayın 31'inde, bu ayın 31'inde de Mannheim'de Güldür Güldür'ün gösterisi var ve Mannheim Güldür Güldür gösterisi için bilet kazanan dinleyicilerimiz biletlerini sizlere bu akşam ulaştırılacak. Buradan da bilginiz olsun. Bugün de başka biletlerim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yok, şimdi söylemeyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Öncesinde Zerrin Özer Paşa Gönlüm adı şarkısıyla ilerliyoruz.

Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
1: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta. Güldür Güldür bu cuma Berlin'de. Kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür Güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
4: Bugün bayram. Bugün büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, küçükler sevindirilir. Bolu Market ekibi tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Hepinize sağlık dolu, mutlu ve huzurlu bayram günleri diler. Bolu Marketler.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
8: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
9: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
8: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
9: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
10: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
11: Meray, çay yapmış.
12: Paketi çok

0: sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Yine borç mektupları mı?
2: Abi bunu aldım. Yeter artık.
1: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
3: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
4: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
5: So, und da sind wir wieder arkadaşlar ve soruyorlar. Biletler biraz sonra gelecek. Hangi sanatçımızın biletleri? Önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de. En azından yerini söyleyeyim. Oberhausen'da bir konser olacak. Hem birazcık stand-up'lı bir konser olacak. Az bir şey dırdır olacak, dedikodu olacak, şarkılar olacak. Güzel bir atmosfer. De... Güzel saatler geçireceğiz arkadaşlar. Ben de orada olacağım. Dık dık dık dık dık dık. Arabamla geleceğim. Gerçi arabamla yok da birisinin arabasıyla alıp geleceğim işte. So, şimdi Mela Bedel, Faruk Sabancı. Bizim o bildiğimiz Sabancı değil. Yoksa adam niye şarkı söylesin, değil mi? Daraldım diyor. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

sind wir wieder, wir sind wieder da. Evet arkadaşlar, geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşım Vodafone müşteri hizmetlerini arıyor. Şimdi müşteri hizmetleri diyor ki sesinizi alamıyorum beyefendi. O da bağırdı yanımda. Tabii ki alamazsınız. Çekmiyor burada telefonunuz. Hattınız çekmiyor. Neyse başımdan geçen bir olaydı anlatayım size dedim. Şimdi Teoman'ın Şebnem Ferah ile birlikte iki yabancı adı şarkısıyla ilerliyoruz. Güzel bir parça. Rengarenk desiniz mikrofona ben DJ Hakan. Ya.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Späti olarak bilinen geç satış büfeleri için pazar günü açılış kampanyası başlatılıyor. Berlin Späti Derneği bu amaçla bir halk girişimi planlıyor. Dernek Başkanı Baba, mevcut mağaza açılışı yasası nedeniyle birçok Späti'nin kapanmak zorunda kaldığını söyledi. Berlin'de Späti'lerin pazar günleri kapalı kalması gerekiyor. Kural 2019'da mahkeme tarafından da onaylanmıştı. Lichtenberg'de bir döner büfesi önünde yaşanan ölümcül silahlı saldırıyla ilgili dava başladı. 66 yaşındaki büfe işletmecisi adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor. İddianameye göre olay 900 euroluk ücret alacağı tartışması sebebiyle çıktı. Sanığın bir kişiye ateş ettiği, olayla ilgisi olmayan bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Berlin'de 21 yıl önce öldürülen hatun sürücü için Spandau'daki Gatow mezarlığında anı plaketi ve onur mezarı açıldı. Törene Eyalet Başbakanı Wegner, Spandau Belediye Başkanı Beviş ve sürücünün oğlu Can katıldı. Hatun sürücü 2005 yılında Tempelhof'ta en küçük kardeşi tarafından vurularak öldürülmüştü. Yeni anma yeri kadınlara yönelik şiddete karşı bir uyarı olarak görülüyor. Charité Hastanesi'nde tedavi gören Ebola hastasının durumu iyiye gidiyor. Enfeksiyon uzmanı Erik Sander, hastanın tedavi sonrası virüs yükünün belirgin şekilde düştüğünü söyledi. Doktorlar hastanın tamamen iyileşebileceği konusunda iyimser.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullar ve kreşlerde daha fazla personel isteniyor. Çocuklara Yardım Kuruluşu Kinder Report araştırmasına göre yetişkinlerin %93'ü ek ve nitelikli personeli önemli ya da çok önemli görüyor. Rusya'nın Kiev'e yeni ağır saldırılar düzenleyebileceği yönündeki açıklamaları Almanya'da tepkiyle karşılandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Ukrayna'ya desteğin artırılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı pazarlığı devam ediyor. Trump'tan bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Gece saatlerinde ise Bender Abbas yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu ileri sürülen bazı İran hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Evet arkadaşlar ve bilet dağıtımı başlayacak biraz sonra bu şarkıdan sonra. Hangi şarkıymış o? Biletini dağıtacağım sanatçının şarkısı. Evet, önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de bir saniye. Oğlum bu kadar hazırlıksız olur mu bir insan? Hem radyo programına geliyorsun, hiçbir şey hazırlamıyorsun. Ha şöyle şimdi yetsam ya da Oberhausen Ebert Bad'da olacak muhteşem bir konser. Nasıl bir konser? Kimin konseri? Merak ediyorsanız şimdi o sanatçının şarkısını çalıyorum. Ve bu sanatçı hakkındaki bu konser hakkında, daha doğrusu bu konser için bilet kazanmak istiyorsanız telefonlarınız hazır olsun. 0-30-217-970-71

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Ve geldik biletlerimize. Muhabbetin önümüzdeki ayın 6'sında arkadaşlar Oberhausen Ebertbad'da nostaljik ve canlı bir müzikal zaman yolculuğu var. Müzikal olacak, hem de canlı canlı böyle muhteşem bir konser için biletlerim sizlere kazandırıyorum derim. Ve beni arayan bir dinleyicim var. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
3: Merhaba, iyi günler, ben Hülya Altınok.
2: Hülya, nasılsın, iyi misin?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ ol. Kaç yaşındasın Hülya?
3: Ben aslında 46 yaşındayım da kızım aramıştı.
2: Kaç? 46 yaşında mısın?
3: Evet.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah canımı alsın bak, ben 16 yani arkadaşlar doğru söyleyeyim. Ya 16 gibi gelmiyor mu? Bir konuş bakayım.
3: Nein. Bak. Bazı heyecan da var biraz şu an, kusura bakmayın.
2: Ama yine de 16 imiş gibi. Kızın için
3: teşekkür
2: mi aradın?
3: Teşekkür ederim. Evet, kızım için aradık.
2: Kızın okulda şu anda tabii ki mi?
3: Hayır, evde.
2: Neden evde? Okul yok mu?
3: Die haben heute Praktikum Zeit.
2: Ach so. Şimdi kızın kaç yaşında? O da 35'miş. O da hayır, diyormuş ki ben aslında benim kızıma. Yani siz torununuzla. Kaç yaşında?
3: 15 yaşında,
2: tamam. Bu konser için şimdi bileti kazanman için... Ne yapalım? Bak ben şimdi çok böyle şey oldum. Ich bin jetzt richtig durcheinander. Şimdi bu bileti sana kazandırmak için ben aslında kızın yarışır diye düşündüm ama annesi gelince...
3: Ich kann sie auch geben, ist kein Problem, die ist gerade bei mir.
2: Ah, die ist da, versene ona, öyle beleşe bilet kazanmak yok öyle. Ne? So, umsonst gibt's kein Tickets hier bei mir. Aldık mı telefonu?
3: Evet aldım.
2: Evet, adın ne senin?
3: Gülşah.
2: Gülşah, nasılsın, iyi misin? Bak sen 16, senin de sesin 26 gibi geliyor. Sizin DNA'nızda bir hafiften böyle bir oynama mı oldu acaba diye düşünüyorum böyle.
3: Yok, vallahi bilmiyorum.
2: Sen babanın sesi gibi geliyor böyle, baksana. Bu. Gülşah, söyle bakayım. Muhabbeti sever misin?
3: Evet, çok severim.
2: Hangi şarkılarını biliyorsun?
3: Tek zilikli ben amını biliyorum.
2: Spor mu?
3: Ama dinlerim ya.
2: Dinlersin değil mi? Allah, zaman oldukça diyorsun. Severim de kendisini diyorsun, dinlersin. Tamam, bu konser biletleri senin. Rica ederim. Şimdi ağlamana gerek yok, tamam mı? Bir kişiyi de alabilirsin. Mesela anacağızını alabilirsin ya da başka. Kardeşin var mı? Kardeşlerin var mı?
3: Var ama 18 yaşında.
2: Kaç? 18 mi?
3: 18 ve 8 yaşında iki kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim var.
2: Oo, alabilirsin. 8 biraz zor oluyor da 18'i alabilirsin. 18 ya. Abin mi, kız kardeşin mi, ablan mı?
3: Abim.
2: Orada sana böyle bakar lan, bak şöyle lan. Bırakın benim kardeşim bu. Hiç hop deyip de seni koruyabilirler. Gerçi bir şey olmaz alacağım. Herkes kendi bakır. Öyle değil mi? Evet, bu biletler senin, dediğim gibi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Evet arkadaşlar, ve muhabbetin dediğim gibi önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'da Muhabbet Show adı altında Ebertbad'da nostaljik ve canlı bir müzik zaman yolculuğu adı altında bir artık festival gibi bir şey olacak. Hem stand-up olacak, hem konuşacak, hem şarkı söyleyecek, hem söyletecek. Çok güzel bir show sizleri bekliyor. Kısa bir aramız olacak, sonra hatasız kul olmaz diyecek kim? Hayır, Orhan Gencebay değil. Tarkan'la ilerleyeceğiz. Hatasız kul olmaz diyecek.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
5: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
6: Merhaba, ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
7: Du willst Erzieher, Helfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 61 07 40 44.
8: Berlin!
9: Osman, Osman!
8: Dürüm nerede yenir?
9: Dürümcü Osman!
8: Ciğer dürüm, hey! Nohut dürüm, hey! Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
9: Osman, Osman!
8: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
9: Dürümcü Osman!
8: Berlin'de iki yerde.
10: Manevi değeri yüksek olan günler yaşıyoruz. Biz Euro Gıda olarak dileriz ki bu değerli günlerde yapacağınız dualarla dünya barış, sevgi ve huzur dolu olsun. Euro Gıda mübarek Kurban Bayramınızı kutlar.
11: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
12: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyan Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyan Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.
13: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: Orhan Gencebay'dan tanıdığımız Hatasız Kul Olmaz adlı bu güzel eseri Tarkan'ımız Megastar'ımızdan dinledik.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve şimdi yapacağım haberi iyi dinleyin arkadaşlar. Adana'da bir alışveriş merkezinde. Şimdi nasıl diyeceğim, ırkçılık mı desem? Yok, ırkçılık değil de ben size en iyisi bu hikayeyi anlatayım. Ondan sonra ırkçılık mı veyahut da başka bir şey mi olduğuna siz karar verin. Biliyorsunuz bu Türkiye'de değil, sadece bütün dünyada da öyle. Şu gençlerin tıraş modelleri birçok insanın dilinde değil mi? Bu ne böyle ya? Tas kafalar diyorlar bunlara. Yani sanki tası kafaya geçirmişler, etrafını kesmişler, tası da kaldırmışlar. Olan saç da ortalıklarda böyle mantar gibi dolaşıyorlar, geziyorlar. Bunları Adana'da dediğim gibi bir alışveriş merkezinde tas kafa diye bu adlandırılan saç tıraşı olanları alışveriş merkezine bırakmıyorlar. Ya bu bırakmıyorlar ve bu durum, tamam mı? Aslında bunun bir hikayesi var. El Salvador'da da böyle bir olay varmış. Orada bir ara yasaklanmış bu tür saç tıraşları. Dolayısıyla bu tür saç tıraşı yapanlar kendilerine böyle bir özgüven geliyor, bir kriminalitet geliyor. Biz artık babayız falan muhabbetine giriyorlar. Ne hikmetse o saç tıraşı olduğu olan bölgelerde o kişilerin sürekli Adana'da bilhassa çok çok çok böyle nasıl desem olay çıkardıklarını, huzursuzluk yarattıklarını, hiçbir yere huzur vermediklerini kanısına vardıktan sonra bu insanların, daha doğrusu bu saç tıraşı olan insanları alışveriş merkezine sokmama kararı almışlar. Ve ben bu görüntüleri de gördüm, televizyonda da gördüm. Geliyorlar resmen çeviriyor. Hatta birisinin yanında annesi de vardı, annesini de almadılar. Sen girebilirsin ama oğlun giremez diyorlar. Bunu da duyuyorsun bayağı bu şekilde. Böyle bir olay söz konusu. Bu konu hakkında var mı düşünceleriniz? Yani düşünün, siz oğlunuzla birlikte alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Oğlunuzun böyle bir tıraşı var. Oğlunuz giremez diyorlar. Burada sizin acaba tepkiniz ne olurdu? Siz düşünüp bana yazarken ben de size güzel bir parça göndereceğim şimdi. Yeni bir parça, daha doğrusu yeni yapılmış eski bir parça. Çok farklı.

0: Ne demiştik? Adana'da bir alışveriş merkezinde. Taş kafa diye adlandırılan bu saç tıraşı var ya arkadaşlar. Yani yan taraflar kesik, arka taraf kesik. Sadece üstte sanki kafasının üzerine bir tas geçirilmiş ve tasın haricinde görünen kısımlar kesilmiş gibi saç tıraşı olanları alışveriş merkezlerine Adana'da bırakmıyorlar. Bırakmamanın sebebi ise bu tür saç tıraşı olanların sürekli huzursuzluk çıkardıkları, kavga ettikleri ve gruplaştıklarından dolayı alışveriş merkezinde insanları rahatsız ettiklerinden dolayı bırakmamışlar. Böyle bir durumda şimdi bir de görüntü var. Annesiyle geliyor çocuk. Annesine diyorlar siz girebilirsiniz ama çocuğunuz giremez diyor. Annesi neden öyle diyor. Das geht nicht diyorlar. Çünkü böyle böyle konuyu izah ediyor ama benim çocuğum benim mi? Hayır kesinlikle yasak diyorlar. Bırakmıyorlar. Böyle bir durum karşısında siz çocuğunuza gitmiş olsaydınız bunlar böyle deselerdi. Daha doğrusu oradaki güvenlik giremezsiniz deseydi sizin tepkiniz ne olurdu? Var mı buna benzer yaşamışlıklarınız dedim bir dinleyicim aradı. Merhabalar kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar Hakan Bey, ben Abidin Asım Mainz'den.
0: Mainz'den Abidin Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere duyduysa daha iyi olur.
0: Sağ olun efendim.
1: Hep yollardayız.
0: Sağ olun, anlatın.
1: Şimdi başından böyle bir olay geçti. Benim meslek televizyonculuk, televizyon satış üzerine. Burada Uzak Doğu'dan bir arkadaş televizyon almış. Benden rica etti bunu ayarlayabilir misin falan diye. Tamam dedim, gittim ayarlamaya. Onlar da yeni gelmişler karı koca. Gerçi kocası buradaymış da. Televizyonu ayarladım, bitirdim. Baktım durumları pek iç açıcı değildi. Yani fakirler dedim, para falan istemiyorum ben dedim. Teşekkür ederim dedim. Karısı berbermiş bunun. Bu beyefendi dedi ki ya karım dedi, diyor ki dedi, bunun saçı uzamış, ben bunun saçını keseyim. Madem para almadı biz de para almayız falan. Karım böyle diyor dedi. Onlar kendi lisanında konuştular falan. Ya yok dedim ya, lütfen dedi ya, yapacak dedi. Karımın mesleği o dedi. İyi hadi biraz kısaltsın dedim. Benim de saç biraz uzamıştı. Ondan sonra oturdum, evde ayna falan yok. Beni bir tıraş etti abi. Ben de diyorum ne yapıyor bu? Aynen söylediğiniz, tıraştan yapmış.

0: Ne demiyorum, modern dedim abi, uyduk yani.
1: Ya ama şimdi şurada şöyle bir olay var konumuzun içeriğine dair. İyi, yenge eve aldı seni.
0: Ya aldı ya abicim, evet. Yani.
1: Ya alışveriş merkezleri almıyor ama yenge aldıysa vallahi şanslısın o konuda. Çok teşekkür ya. Ederiz. Sağ olasın.
0: Rica ederim.
1: Eksik İyi olma. Teşekkür size. Ederim. Yenge de selam seni alan yengeye. Vallahi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet arkadaşlar ve vallahi iyi yengeymiş ya, almış. Düşünsenize, para almıyorsunuz ya, gel sana bir iyilik yapayım diyorsunuz. Daha da yani keşke para alsaydım da saçı kestirmeseydim gibi bir durum söz konusu.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat. 10'da hayat var.
7: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
8: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
9: Altın al evladım.
8: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
9: Bak beni dinle, altın al.
10: Türk Eğitim Derneği sunar. Kültürler Arası Aile Şenliği. Lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
11: Divan Bildungsakademie.
12: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
11: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
12: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
11: Divan Bildungsakademie. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: 43.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Şimdi geldik yine bu kafa tıraşlarına ama onu Paydos programında devam ettireceğiz arkadaşlar. Saat 15 ile 19 arasında yine sizlerle birlikte olacağım. Esra arkadaşımız şu anda tatili, keyif sürüyor. Evet, dinlensin biraz. Çok yoruldu yatmaktan. Evet, şimdi bir şarkı daha çalacağım ki yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Bu şarkıyı dinleyince yerinize durmanızın imkanı yok, imkanı. Bakın ne demek istediğimi şimdi daha çok iyi anlayacaksınız. Geliyor, geliyor. Dert bende, derman sende.

0: Zo, dert sende, yok dert bende, derman sende. Güzel bir şarkıyı yer verdik. Konumuz ehliyet. Geçenlerde yine sosyal medyada dolaşırken Güney Kore'de bir kadın, iyi dinleyin şimdi, ehliyet sınavını 960 denemenin ardından geçmeyi başarmış arkadaşlar. 960. Şimdi düşünüyorum böyle. Şimdi siz de düşünüyorsunuz. 960. O nasıl oluyor? Ya kaç yaşında bu kadın? Zaten yani benimle yaşıt. Ölmeye ramak kalmış. Çok yaşlı da bir kadın. Yani sabretmiş, etmiş. Yani bu dünyada bir ehliyetim olsun son olarak demiş. Ve ehliyeti de almış. Vallahi bile böyle bir azim yani. 960 mal. Das gibt so gar nicht. Siz ehliyeti kaç sefer aldınız? Hı? Kaç kere imtihana girdiniz, aldınız veyahut da alamadınız? Bu ehliyet sınavında hiç ilginç bir hikayeyle karşılaştınız mı arkadaşlar? Sınav esnasında. Ya şöyle oldu da böyle oldu da falan filan, verdi de vermedi de böyle. Bu gibi hikayeniz var. Ama ilginç olanları lütfen bana yazın. 0-32-117-970-71 veyahut da canlı telefonla bağlanıp hikayenizi anlatın. Ya Hakan şöyle oldu, böyle oldu, böyle resmen serzenişte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Allah o prüfayı bildiği gibi yapsın diyebilirsiniz. Merhabalar.
1: Alo. Merhabalar. Emre Uçgeç ben, Berlin'den.
0: Emre Bey nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Niçin aradın? Söyleyin bakayım. İyi bayramlar bu arada.
1: İyi bayramlar ya. Bir bayramlaşalım, dur. Konuyu sonu getiririz.
0: Ya şimdi bırak. Ben bayramlaştım. Ben bayramlaşmasam sen bayramlaşmayacaktın.
1: Biraz önce ben sana ne dedim? Ses gönderdim. Dinledin mi?
0: Yok, kalk, dinleyemedim. O kadar çok mesaj var ki dinleyemem. Hepsini dinlemem mümkün olmuyor maalesef. Buyur.
1: Orada dedim ki abi, hani bu konularla ilgili, o saç tıraşıdır, bu ehliyet konusudur. Millet yapay zekaya geçti. Biz daha geri zekayla uğraşıyoruz. Yani demek istediğim ne biliyor musun? Ben şimdi ehliyet almaya gittim. Adam akşamdan kafayı çekmiş. İmtihandaki
0: Puyfa.
1: Adama bak, adam diyor ki biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Uğraştırma o zaman beni dedi. Abi adam uyuyor ya. Abi dedim geldik. Geldik kalk. Vallahi bak böyle geçtim yani. Öbür türlü bilmiyorum. Yükle geçemezdim.
0: Baksana hangi prüfayımı söylesene bize onu.
1: Abi ben Türkiye'de aldım ehliyetinden.
0: Ha Türkiye'de aldın bir de. Allah.
1: Tabii canım ya, Türkiye'de
0: Allah
1: aldım.
0: Allah seni
1: Türkiye'de.
0: Bildiği gibi yapsın. Evet, Türkiye'de oldu bu olay. Ha. Çok iyi. Biri beni uğraştırma dedi, öyle mi?
1: Ya beni uğraştırma. Biliyorsan sür işte, bilmiyorsan gidelim dedi. Ben de abi dedim biliyorum. Tamam dedi. Ondan sonra döndük geldik, bayağı uzundu serüvende. Dedim abi geldik şimdi, adam daha kalkmıyor. Yani benim yanımdaki hoca vardı, bir tane o bile şaşırdı kaldı yani. Emniyet işe diyor, milli eğitim nasıl diyor, müfettiş gönderiyor buraya diye. Dedim sıkıntı yok, benim işime geldi yani, uğraştırmadı. Kimisi tamam. Var bir daha gir.
0: Şimdi bu ne zaman oluyor?
1: Abi bu ne zaman oluyor? Ben ehliyet alalı yaklaşık bir şu an 30 yaşındayım. 18 yaşımda aldım ehliyeti. Tamam. Yani hemen 12 sene olmuş yani.
0: Tamam, peki bu şimdi buraya geldiğinde bu ehliyeti mutlaka, Türk ehliyeti burada belli bir süreye kadar geçerli. Ondan sonra geçerliğini kaybediyor. Burada evet. Almanca'ya çevirirken bir imtihana tabi tutuldun mu?
1: Onu da yapmadım. Ben Fransa'da yaşadım 6 yıl. Ehliyetimi Fransa'da çevirdim. Şimdi onunla kullanıyorum.
0: Peki
1: orada da sınav yoktu.
0: Yani direkt Türk ehliyetini orada Fransa'da hiç imtihana tabi tutulmadan çevirebiliyorsun.
1: Hiçbir şekilde. Getirdi benim Türk ehliyetini, aldı. Bir tane o hani ortasına vuruyor da deliyor ya, geçersizdir
0: evet,
1: diye.
0: Evet, geçersizdir diye. Evet.
1: Onu benden aldı, Fransız ehliyetini 2036'ya kadar bana verdi yani. Burada da şimdi kullanabiliyorum.
0: Evet, Türkiye'den gelip de Türk ehliyeti olanlara duyurulur buradan. Direkt Fransa'ya gidiyorsunuz arkadaşlar.
1: Valla direkt gidin, hiç sorgu sual yok. Kimse kimseden haberi yok.
0: Nasıl ya? Ama peki bir şey daha soracağım. İkametin orada mı olması gerekiyordu?
1: Tabii ki de canım, ben 6 yıl orada yaşadım.
0: Yani şöyle olmuyor. Almanya'da ikamet edip de Fransa'ya gidip de orada ehliyetini çeviremiyorsun değil mi?
1: Yok.
0: O zaman ikamet arkadaşlar, Fransa'ya gidiyorsunuz. Olarak. İki günlüğüne ikamet ediyorsunuz. Ehliyetinizi alıyorsunuz, sonra Almanya'ya gidiyorsunuz.
1: Valla iki gün ikamet mi ediyorlar, ne yapıyorlar bilmem abi, ama hani burası, burada da Fransız ehliyetini değiştirmeye kalktım, tamam mı?
0: Evet.
1: Gittim Farşule'ye, baktım abi işin içinden çıkılacak gibi değil. Dedim ben 2036'ya kadar bununla kullanayım, ondan sonrasına bakarız dedim. Yani burada zor.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen yine bir sarhoşun birini bulursun, ehliyetini alırsın. Sen de bu şansı olduğu sürece. Abi,
1: burada sarhoş da bulamayız, derduş da bulamayız. Burası sıkıntı yani. Burası fiil sıkıntı.
0: Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Abi görüşürüz. Hakan
0: sağ olasın.
1: Abi, kendine iyi bak.
0: Eyvallah.
1: Herkese iyi var.
0: Sen de seviliyorsun. Teşekkürler. Hoşça kal canım.
1: Eyvallah. Sen abi görüşürüz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Magda'da Özil, ausgerechnet Özil. So mit Ansage. Von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe?
11: Andere Religion?
12: Bei Super Diversität geht's um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
13: DJ Hakan'la Rengarenk.
14: Ve şimdiki konumuz arkadaşlar ehliyet. Ehliyet alırken ne gibi hikayelerle, ne gibi maceralarla karşılaştınız veyahut da WhatsApp yazanızı eleyip de bay. Yazın bana veyahut da telefon açın dedim ve telefonumun diğer hattında kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
15: Merhabalar, ben Çetin. İyi yayınlar diliyorum.
14: Çetin
15: Hakan
14: Bey, merhabalar. Nereden arıyorsunuz bizi?
15: Berlin'den.
14: Wedding'den. Buyurun, sizi dinliyoruz.
15: Benim 2002 yılında aldım ehliyeti. 2002 yılında işte müracaat ettim. Başladık sürmeye filan. O zamanki hocam Şahin'di. Buradan ona da selam olsun. Neyse sürdük ettik. Prüfün zamanı geldi. Dedi tamam sen hazırsın dedi. Şeye gir artık. Termin alalım. İyi. Termini aldık. Gittik abi. Terminde buluştuk. Gidiyoruz. Bir yerde ben hata yaptım. Yani beklemem lazımdı. Beklemedim. Beni prüfa dedi tamam dedi sen kaybettin. İn dedi aşağı şoför hocası dedi devam edecek. Tamam. Ondan sonra işte hocam bana dedi ya üzülme yine termin alırız gene şey yaparız. İkinci termini aldık. Seviniyorum tabii. Baktım gene aynı adam. Kaybettiğim adam. König ismi. Alman. Ondan sonra bana dedi tabii o da fark etti olayı yazışmalardan. Yolda giderken tamamen her şey çok güzel, çok normal. Benim Fatih Sule hocamla başladılar tartışmaya bir konu hakkında. Ben de içimden diyorum ya Şahin abi zamanını mı buldun şimdi? Zaten adam birinciye kaybettirdi bana. Gene dedim bana kaybettirecek. Neyse bir yere geldik dedi ki burada dedi bir yere dedi park et dedi. İşmeye şarjı gel dedi bu park falan bir kızar gibi. Ya dedim eyvah yine gitti bizim ehliyet. Ama o anda benim için bir sürpriz oldu. Kazandın dedi. Böyle ama kızar gibi. Aslında hocaya kızdı. Ya ben de böyle bu şekilde stresli bir şekilde bir ehliyet almış oldum. Ya böyle bir anım var yani.
14: Bayağı yani. Acaba her zaman mı kavga etseydi? Faale, faale.
15: Şahin hocam da yani samimi bir yapıda. Hani diyor sürekli biz diyor görüşüyoruz, buluşuyor. Abi buluşuyorsun da bu adam bizim rakibimiz gibi bir şey. Yani bu adamla fazla samimi oldu mu ister istemez iyi değil. İstemiyorlar böyle samimiyet.
14: Doğru söylüyorsun. Çok hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
15: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
14: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Teşekkürler. Ol, güzel bayramlarınız ol, olsun. Hoşçakalın. Mustafa Sandal ve Ece Seçkin şimdi. Ben...

0: Exchange AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer Damm, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Temple of Adam 176.
1: Yine borç mektupları mı?
2: Abi bunu aldım. Yeter artık.
1: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
3: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Berlin.
7: Osman, Osman.
6: Dürüm nerede yenir?
7: Dürümcü Osman.
6: Ciğer dürüm.
7: Hey.
6: Nohut dürüm.
7: Hey.
6: Çıtır lahmacun. Pide çeşitleri.
7: Osman, Osman.
6: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
7: Dürümcü Osman.
6: Berlin'de iki yerde.
8: Sushiana.
9: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
8: Evet, hem de çok.
9: Wie sind dort die Bowls?
8: Onlar da çok lezzetli.
9: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
8: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
10: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
8: Sushiana.
11: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
12: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
11: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
13: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Sushiana.
10: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
8: Sushiana.
14: İsmetciğim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
15: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
14: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
16: www.kraftgaz.de
17: Houndfarm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfarm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfarm Möbelland.

0: So, und jetzt machen wir weiter. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Ben Fatoş Schönefeld'den katılıyorum. Berlin Schönefeld.
0: Fatoş Hanım, nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, sizi sormalı.
0: Çok iyi, sağ olun. Bizi aramışsınız. Buyurun, dinliyoruz.
1: Evet, Führerschein ile ilgili bir şeyler sormuştunuz da ona bir şey söylemek
0: istedim. Ne sormuştum? Söyleyin bakayım.
1: Ay, yani bir anınız varsa anlatın.
0: Evet, bir anınız varsa, ilginç bir anınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz dedim. Fatoş, evet, seni dinliyoruz. Hadi bakalım.
1: Ben doğuma 2 hafta kala eğitim FAP prüfüne girdim. Yazılı hepsini vermiştim ama doğuma 2 hafta kala prüfüne girince 2 hata yaptım. Bir kırmızı ışıkta çok geç durdum. Bir de park ederken...
0: Bir saniye, kırmızı ışıkta nasıl geç duruluyor anlamadım onu.
1: Yani karar veremedim. Hani bas, hani oranç olunca böyle ya basarsın ya da durursun,
0: ha, anladım.
1: Ya.
0: Son anda
1: İlk
0: durdu.
1: Başta bastım, son anda durdum, evet. Adam dedi lambayı görüyor musun dedi. İşte şeyi bir dak dedim, evet görüyorum. Ondan sonra acıma öbür hatayı da hani gang olarak yapmıştı, fitesli yapmıştım. Birinci gangdan ikinci ganga çok geç geçtim. O da bir hataymış. Yani çok geç geçilmemesi lazımmış. Ama adam sonradan prüfün bitince dedi hamilesiniz. Benim de eşim hamile. O yüzden bir gözümü değil iki gözümü kapatıyorum. Ehliyetini aldım deyince ben de sevinmiştim.
0: Oo, sen de inşallah aracı iki elini gözüne tutarak kullanmıyorsundur.
1: Yok yok. Yani çok şükür iyi bir şoförümdür. Hiç kazam olmadı, hiç cezam
0: maşallah,
1: olmadı.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Yani o evladın hatırına aldın ehliyeti.
1: Kesinlikle dedim. Ya aldım. Alamazsam bir daha mutaşaf falan hamilelik derken bir daha zor şey olur.
0: Peki çocuğun biliyor mu bu olayı? Büyüdü mü?
1: Biliyor canım. Biliyor, büyüdü. 10 yaşında oldu.
0: Ay
1: şimdi.
0: Canım benim. Aslında biraz daha büyüsün o der. Anne ben olmasaydım o ehliyet yoktu sende.
1: Yani ileride diyeceğine eminim.
0: Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi
1: ben
0: bakıyorsunuz Fatoş Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi bayramlar.
0: Sağ olun sizlerin efendim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, en güzel müziklerimizle, en keyifli şarkılarımızla İlerliyoruz. Bu şarkılardan bir tanesi, benim şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Girdi yine gitar.

Evet, her neden Nermin yazmış. Selam, iyi bayramlar, iyi yayınlar. Ben ehliyetimi birincide aldım. 30 yaşında 40 Fahrt yaptım. Mein Fahrlehrer hat schon Hörner bekommen. Arada Nervenzusammenbruch gekriegt mit mir. Ich war echt eine schwere Fahrschülerin, aber ich hab's trotzdem geschafft. Evet, bir başka dinleyicimize tövbeler olsun deyip hoppa diyoruz. Nebahat Hanım. Teşekkürler. Evet ve arkadaşlar, bakıyorum tekrar böyle. Ben Paydos programında tekrar sizlerle birlikte olacağım. 15 ile 19 arasında. Bu esnada size güzel haberlerim de olacak. Daha doğrusu biletlerim de olacak. Nasıl bir biletler bunlar? Mesela Muhabbetin önümüzdeki ayın 6'sında konseri var. O konser için sizlere bilet armağan edeceğim. Onun yanı sıra bir biletim daha alacak. Yok, iki biletim daha alacak. Onları da bakayım. Evet, burada Stuttgart Feldbach'ta Payidar Anadolu Kültür Gecesi adı altında halk dansları müzik gösterisi için Ender Balkır da orada olacak. Onun için biletlerim var. Sonra Berlin'de yine ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali adı altında muazzam bir gösteri var. Onun için elimde biletler olacak. Bunları sizlere önümüzdeki programda, daha doğrusu Paydos programında sizlere yarıştıracağım, armağan edeceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Şimdilik rengarenk programımızı burada noktalıyoruz. Saat 15'te tekrardan görüşünceye dek hasta la vista.

Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlendirir.

0: yapacağım şimdi?
1: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
0: Ama numarası yok ki.
1: Hemen yaz. 682-77-207.
0: Dur tam yazamadım.
1: 682-77-207.
0: Sonra?
1: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
2: Oyru Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
1: Gutachta Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
3: Handform Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Handform Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Handform Möbelland.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Yine borç mektupları mı?
7: Abi bunu aldım. Yeter artık.
6: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
8: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
1: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
2: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de üç yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
6: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullarda ve kreşlerde daha fazla personele ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu'nun yayımladığı rapora göre ankete katılan yetişkinlerin %90'ı okullar ve kreşler için daha fazla personel ve ülke genelinde ortak öğrenme standartları istiyor. Araştırma 7-16 Ocak tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1000'den fazla yetişkinin yanı sıra 10 ile 17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerle online olarak yapıldı. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu Federal Genel Müdürü Holger Hoffmann özellikle yetişkinlerin taleplerinde bir konunun açık şekilde öne çıktığını belirtiyor. Okullar ve kreşler için ek ve nitelikli personel.
2: Bei den Erwachsenen steht eine Forderung klar an erster Stelle. Zusätzliches und qualifiziertes Personal an Schulen und Kitas. 93% halten das für wichtig oder sehr wichtig. Dahinter steht der Wunsch, pädagogische Fachkräfte von organisatorischen Aufgaben zu entlasten und ihnen wieder mehr Zeit für die Arbeit mit Kindern zu geben. Auffällig ist dabei, Frauen bewerten viele der vorgeschlagenen Maßnahmen häufiger wichtig als Männer. Beim zusätzlichen Personal beträgt der Unterschied beispielsweise 5%.
1: Ankette öne çıkan bir diğer talep ise Almanya genelinde ortak eğitim standartları. Federal Aile Bakanı Karin Prien bu standartların aslında zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını vurguluyor.
3: Eine Forderung der Schüler und Eltern ist ja gemeinsame Bildungsstandards. Da muss ich Ihnen sagen, die gibt's ja längst. Es gibt für alle Schularten gemeinsame Bildungsstandards, die von der KMK beschlossen werden. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir mehr Bildungsstandards brauchen, sondern die Frage ist, wie können wir zukünftig gewährleisten, dass es auch wirklich im Sinne einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland gleichmäßiger dann auch umgesetzt wird. Es ist also weniger ein Problem, haben wir genügend Standards, sondern das Problem ist eher, setzen wir sie auch gleichermaßen um. Und da würde ich Ihnen unbedingt recht geben, da gibt es noch Luft nach oben.
1: Çocuk raporuna göre Almanya'da hem yetişkinler hem de gençler eğitimde daha fazla destek ve daha eşit koşullar istiyor. Uzmanlara göre okullar ve kreşlerdeki personel eksikliği giderilmeden çocuklara ayrılan zamanın artırılması zor görülüyor. Federal Aile Bakanı Karin Prien de bu standartların zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını dile getiriyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşurlu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com Hilfe für Mitmenschen.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Merhaba, ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
3: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
4: Bugün bayram. Bugün büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, küçükler sevindirilir. Bolu Market ekibi tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hepinize sağlık dolu, mutlu ve huzurlu bayram günleri diler. Bolu Marketler.
5: Berlin!
6: Osman! Osman!
5: Dürüm nerede yenir?
6: Dürümcü Osman!
5: Ciğer dürüm,
6: hey!
5: Nohut dürüm,
6: hey!
5: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
6: Osman! Osman!
5: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
6: Dürümcü Osman!
5: Berlin'de iki yerde.
7: Sushiana.
8: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
8: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
8: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
9: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
10: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer Damm, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
11: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Temple of Adam 176.
1: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
2: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
1: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
3: www.kraftgaz.de
4: Kahvaltı hazır mı?
5: O ne ki?
6: Meray, çay yapmış.
7: Paketi çok güzel değil mi?
4: Eminim çayı da çok güzeldir.
7: Nasıl?
4: Şahane.
8: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.

0: manevi değeri yüksek olan günler yaşıyoruz. Biz Euro Gıda olarak dileriz ki bu değerli günlerde yapacağınız dualarla dünya barış, sevgi ve huzur dolu olsun. Euro Gıda mübarek Kurban Bayramınızı kutlar.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
2: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
3: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de
5: Güldür güldür bu cuma Berlin'de. Kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
6: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4 yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT Trendy Berlin'de. AT Trendy Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
8: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
9: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
10: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3, Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
11: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

0: Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Ay'a benzer.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Magda'da Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit Ansage. Ein von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe?
11: Andere Religion?
12: Bei Super Diversität geht's um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Change AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
1: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa, bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
6: Merhaba, ben DFK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
7: DFK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
8: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
9: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
10: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
11: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
12: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine ben. Kurtulamadık şu adamdan diyorsunuzdur şimdi. Gitmeyeceğim işte, buradayım. Yapıştım kaldım burada. Evet, Esra arkadaşımız tatilde olduğundan dolayı Esra arkadaşımızı da burada Almanca ne derler? Vertreten yapıyorum arkadaşlar. Yani onun yerine geldim. Onun elçisiyim daha doğrusu burada. İki gününüz kaldı. Sonra kurtulacaksınız benden. Esra yine dıkıdık dıkıdık dıkıdık gelecek buraya. Evet, ve bugünkü programımıza, saat 7'ye kadar olan programımıza çalacağım en güzel şarkıların yanı sıra hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılar da, Şazam'ın Mazam'ın da hiçbir zaman size yardımcı olamayacağı parçalarla yolumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda konser biletleri dağıtıyorum. Evet, Noch Lauter, Genau So Ist Es ve en güzel parçalardan bir tanesi demişken başlıyoruz. Güzel bir giriş, yakışıklı bir giriş.

bu güzel havada. Kelebeklerin içimizde dolaştığı parçalardan bir tanesi geliyor. Hangisi? Ya, nasılsınız? Affetmem asla seni. Affetmeden de göbek atmak ne oluyor?

0: aşk kokan şarkılarla ilerliyoruz. Affetmem Hasan seni diyor. Und Ende. Bravo.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
3: Merhaba, ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay, fıratakçay.de.
8: Bugün bayram. Bugün büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, küçükler sevindirilir. Bolu Market ekibi tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Hepinize sağlık dolu, mutlu ve huzurlu bayram günleri diler. Bolu Marketler.
9: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
10: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZTendi Berlin'de. AZTendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Evet, unutma kolay değildir. Murat Boz ve Melek Mosso. Arkadaşlar ne oluyor? İlk önce beraber oluyorsunuz. Sonra ufak tefek çaplı böyle tartışmalardan sonra ayrılıyorsunuz. Ondan sonra unutmak kolay değil demek tabii ki bence çok kolay oluyor. Ondan öncesi düşünülmesi gereken birçok şeyler var. Mesela sevgilinizle veyahut da eşinizle artık bir yerde başkalarının önünde tartışmayın diyor uzmanlar. Egonuzu değil aranızdaki bağı koruyun diyor. Demesi kolay ama kimi zamanlar insan yani kendini tutamıyor da olabiliyor. Ama elinizden geldiği kadar başkalarının önünde tartışmayın diyor. Sonra sorunları çözmeden uyumayın diyorlar. Konuşun, birbirinizi anlayın, ondan sonra yatağa geçip uyuyun. Yoksa kafanızda devamlı soru işaretlerinden dolayı uykunuz size zehir olabiliyor. Sonra ne kadar zor olursa olsun konuşmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın, iletişim güçlü ilişkilerin temelidir diyorlar. Son olarak da kötü bir günün tüm güzel günleri unutmasına asla izin vermeyin. Bir anlık sorunlar diyor. Birlikte biriktirmiş olduğunuz o güzel anılardan daha büyük olmaması gerekiyor diyor. Değildir diyor. Bütün bunları göz önüne bulundurarak sevdiğinize... Yani serzenişte de bulunacak olursanız bu dediklerimi... Gerçi bu dediklerimi sen uygulasaydın evde kalmazdın Hakan. Diyene bak ya. Bir arkadaşım vardı. Benim dediğimi yap, yaptığımı yapma derdi. Bu daha çok kriptolarda oluyordu. Arkadaşlar bak ben şunu alacağım, bunu alacağım, bunu al, şunu yap, şunu sat, şunu sat dedi bana. Bunları yap dedi. Ama benim dediklerimi yap, yaptığımı yapma dedi. Bunun bir örneği gibi bu da oldu ama siz yine dediğim gibi benim yaptığımı yapmayın. Dediklerimi yaparsanız daha kârlı çıkarsınız. Dırın dırın. Sıla şimdi hayran diyor. Metropol FM'de Paydos programında.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Emre Fel ve Fong Takıl. Bir güldün dedi. Metropol FM'de Paydos programındasınız. Ve bugün öğlenleyin rengarenk programında bir konu işlemiştim. Ve o konu maalesef zaman yetmediğinden dolayı, kısıtlı olduğundan dolayı devam ettirememiştik. Konumuz ise ehliyet sınavında arkadaşlar. Ehliyet sınavında başınıza gelen en ilginç olayları bana yazın, anlatın. Telefonla açabilirsiniz. Karşılıklı böyle dedikodu yapabiliriz. Şu oldu da bu oldu da falan diyebiliriz. Ehliyet sınavında arkadaşlar başınızdan geçen ilginç hikayeleri benim için, yani daha doğrusu bizler için anlatabilirsiniz. 0-32-117-970-71. Yine Showtime. Metropol FM'de. Yes. Geliyor şimdi. Son 3 saniye.

Muazzam bir şarkıydı değil mi? Of, evet, bayıldım buna. Evet, ne demiştik? Ehliyet sınavında başınıza geçen ilginç konuları benimle paylaşabilirsiniz. Mesaj yoluyla, yazılı veyahut da sesli olarak gönderebilirsiniz. Telefonla açabilirsiniz 0-30-217-970-71. Esra adına bir dinleyicimiz yazmış. Benim ehliyet sınavımda diyor ki, prüfa, yani şey, sınavı yapan şahıs bana kızı ellilik yerde neden 50 gidiyorum diye. 53'e kadar basabilirsin diye sinir oldu bana diyor. Bunu da hiç... Bunu da ilk defa duyuyorum. Es echt interessant. Var mı öyle bir şey? Das wusste ich gar nicht. Yani 50 gidene niye 53 gitmiyorsun? Şimdi 50 ile gidebilirsin de o 53, o 3'ü takip edebilmek için bence daha zormuş. Yani 50 ile gidersin, 51-52 yaparsın. İstem dışı 51-52 yaparsın, orada sorun değil. Ama 53'e geldiğin zaman onu sabitlemek bence çok daha zordur. Neyse, söyle hocanın adını, daha doğrusu Puyfer'in adını. Onunla böyle iki laf edelim. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Bana yazın veya da sesli mesaj gönderin. 0-30-217-970-71. Mehmet Erdem'le şimdi ilerliyoruz. Aşkımız bitecek diyor. Metropol FM'desiniz. Paydos programında tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları 24 saat boyunca burada. Her nerede olursanız olun. Hiç fark

0: Mehmet Erdem aşkımız bitecek dedi Metropol FM'de. Yes, devam ediyoruz ve ehliyet sınavında arkadaşlar başınıza gelen en ilginç olay ne oldu? Başınızdan geçen herhangi böyle sıra dışı bir şey oldu mu? Yazın bana dedim ve Möfl'ün Waldorf'tan Serpil yazıyor. Ben 87'de ehliyetimi aldım, çok ucuza geldi. Sebebi de diyor araya hafta sonu girince derslerin arasına diyor pazartesileri nasıl kullanacağını unutuyordum diyor. Yani şöyle direksiyon dersi alıyor. Sonra araya hafta sonu giriyor. Ondan sonra pazartesi ne direksiyon dersi alacağı zaman nasıl kullanacağı unutuyordu. Hoca bir gün çıldırdı ve uyuşturucu kullandığımı düşündü ve beni hemen sınava yazdırdı diyor. Beni böylelikle başından savdı. Kötü bir örnek olmuşsun. Bir diğer dinleyicim.
1: Merhaba, Manahin'den Nebi. Ben ehliyet sınavına giderken kar vardı. Tesadüfen bir 30'luk yolda gidiyordum. Bir tane yaşlı adam önümüzde düştü. Ben de o anda hemen el frenini çektim, arabayı durdurdum. Adama yardım etmeye gittim. Adamın kafası şeye değdi, kaldırıma değdi. Adam orada hemen müdahale etmek istedim. Profeteki arkadaki şeyde, neyseyle bizimle hoca da dedi ki niye yardım ettin diye beni sınavda bıraktı. Ondan sonra bir dahaki sınavda girmek zorunda kaldım ve tek sınavda kazandım. Ama ne bileyim, yardım etmek de mi suç mu? Onu o an aklıma geldi. İyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar.
0: Teşekkür ederiz. Sizlere de güzel bayramlar diliyoruz. Şimdi bunun sebebini ben mantıken düşünecek olursam, zannedersem o esnada tehlike anında herhalde bir dörtleri yakman gerekiyordu. Ondan sonra araçtan inerken aynaya bakman gerekiyordu. Arkadan bir araç geliyor mu diye. Sağa sola, yani bunun gibi şeyleri yapmadığından dolayı zannedersem ehliyetini alamadım. Bu sadece benim böyle tahminim. Böyle de olmayabilir. Evet, sen de tabii ki o arada ne dedin? Oh, adamı da biraz yardım ettik. Ehliyet de cepte. Dedin ve kaldın öyle. Neyse. Ama sen yine yardım etmeye devam et. Hepimiz yardım etmeye devam ediyoruz. Doğu Svek ve Aleyna Tilki şimdi. Bir gün ol yerimde diyor.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin, Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin, şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Güldür güldür bu cuma Berlin'de. Kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
6: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
9: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
10: İsmail kim kız?
9: 27 yıllık diş doktoru.
10: Ya implant?
9: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
11: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
12: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
13: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzurevi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
14: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem sucuk.
15: Öz Yörem.
16: Ve Paydos programı devam ediyor. Konumuz arkadaşlar, ehliyet sınavında başınıza gelen en ilginç olaylar neydi? Oktay yazmış bana, 18'ine girmeden bir ay önce sınava girdim ve sınavı geçtim diyor. Prüfa çıkardı, ehliyeti verdi. Hocama ben bir ay sonra 18 olacağımı söyledim. Sonra Prüfer'in yanına tekrar gidip ehliyeti verdik. Prüfer kızardı kaldı diyor. Hangi Prüfer'ymiş onu söylesinize baza. Bir arkadaşım soruyor. Bir diğer dinleyicim bakayım o ne diyor. Selam, direksiyon sınavında kırmızı ışıkta geçtim. Yine de kazandım. Liebe Grüße aus Bergisch Gladbach, Gülten. Asıl Gülten, sen hangi prüfaydı onu söyle bize. Arkadaşlar, Bergisch Gladbach'ın etrafında olup da ehliyet sınavı yapanlar Gülten'i bulsunlar. Zor. Diğer bir dinleyicim. Selam Hakan, ben ehliyetimi ilk sınavı 21 Aralık 1990'da yaptım ve o gün doğum günümdü. 18 olmuştum. 45 dakika sürdüm ve durakta bana sınavcı tuzak kurdu. Ben de Tonga'ya düştüm. Yazacağına Tongadana ona düştüm. Farklı bir dil bu da. Karşıya park ettirdi. Ben de U dönüş yapmam gerekiyormuş. Ben de karşıya tek yön gibiymiş. Girip park ettim ve kaybettim diye. Zor. Ama şimdi almışsındır mutlaka. So, şimdi Magma Weiter mit Model. Sen ona aşıksın, kabullenme diyor. Sonra mesajları okumaya devam edeceğim. Paydos programı nasıl? Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Merhaba Hakan'ım, taksici Hasan ben Berlin'den. Ben de o şekilde bir ehliyet yaptım. Ehliyeti yaptıktan sonra 4 sene sonra bana polisten mektup geldi ki ehliyetiniz sahte diye. Ondan sonra tekrar gittim, tekrardan yaptım. Yani açıkçası ehliyetimi yaptım. Yaptığım farsçıyla biraz yamukluk yapmış. Aradan 4 sene sonra polisten mektup geldi ki ehliyetinizi tekrar yapmanız diye gerekiyor diye. Kolay gelsin Hakan'ım.
1: Merhaba, herkese iyi bayramlar. Ben de Frankfurt'tan Elif. Benim sürüş sınavında başıma gelen bir macerayı anlatmak istedim. Her şey güzel gitti. Otobandaki sürüş esnasında ben heyecandan ayağımı gaz pedalının üstünde unutmuştum.
2: Bir saniye, gaz pedalının üzerinde ayağı unutmak nasıl oluyor? Çok ilginç değil mi? Devam edelim dinlemeye.
1: Ve bunu son dakikaya kadar hiçbir şekilde fark etmemişim. Tam Ausfahrt'tan çıkarken her şeyi güzel yaptım, çıktım, geldim, güzelce park ettim. Geçtim mi diye pürüfere baktım ve bana böyle bir tuhaf bir bakış attı. Çok korkmuştu. Ben de ne oluyor ya, acaba geçemedim mi diye bir yanılgıya girdim. Meğerse ben çok hızlı sürmüşüm ve korkutmuşum. Farşule elemanını ve prüferi geçtim ama fazla Almancam olmadığı için tam anlayamamıştım. Geçemediğimi düşünmüştüm yüz ifadelerinden. Sonra bana şey de diyorlar, işte senin bir tane çocuğun var, işte hızlı kullanmaman gerekiyor, dikkat etmen gerekiyor falan filan gibi nutuklarda bulunmuşlardı ve ben o anda anlamıştım ki aslında geçtiğimi ve şeyde çok hızlı kullandığımı, otobanda çok hızlı kullandığımı, böyle bir anı paylaşmak istedim. İyi günler.
2: Ben o gündür bugündür ayağımı hala gaz pedalının üzerine unuttum. Eve giderken bile ayağım gaz pedalında. Sabahleyin arabayı biniyorum, ana gaz pedalında ayak. Benim ayak. Diğer mesajlara da yer vereceğim arkadaşlar. Şimdi burayla ilerliyoruz, seni her gördüğümde diyor. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Metropol FM'desiniz. Paydos programında nasıl, keyifler iyi mi? İyi mi? Değil mi? İyi, nasıl? Ha, ya oder nein? Sag mal. Ja oder nein? Hm, ich höre nichts, aber jetzt. Jetzt höre ich was.

0: So, tövbeler olsun diyor. Sizin de böyle bir hikayeniz oldu mu? Bu şarkıyı uyduracak herhangi bir hikayeniz. Daha doğrusu ehliyet arkadaşlar. Ehliyet sınavında başınızdan geçen sıra dışı olayları şimdi bu anda programımızda paylaşıyoruz. Paylaşacağız programda. Yazın bana 0-300-217-970-71 0-300-217-970-71. Bir dinleyicim diyor ki aynen şunu söylüyor. Bir saniye. Alo. Hatlar karıştı. Alo. Bir dinleyicim diyor ki aynen şunu söylüyor.
1: Hakan'cığım kolay gelsin. Bu ehliyet muhabbetinizi dinliyorum. Benim de var hikayem de ben anlatmayacağım ama bir şey soracağım sana ya. Şimdi araba kullanmak işte insan elinde olan bir şey. İşte öğreniyorsun. Abi at arabalarına niye ehliyet yoktu ya? Onu merak ediyorum yani. Bir araştırabilir misin? Sen bu işleri bilirsin yani daha doğrusu. Öyle diyeyim yani. Tamam canım benim. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı olsun.
0: Şimdi benim anlamadığım

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Elf Freunde schauen WM und mit Mediamarkt Saturn schaut einer gratis. Denn hier gibt's jeden 11. TV oder Beamer geschenkt. Wie den 75 Zoll TCL QD Mini LED TV mit Energieeffizienz F und einem gratis DFB Fantrikot für nur 999 Euro. Nur bis zum 31. Mai.
2: Exchange AG. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize huzur, mutluluk ve güzel anlar dileriz. Exchange AG.
3: Euro Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
4: Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. 10 Hayat, onda hayat var.
5: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
6: Merhaba, ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
7: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
8: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket

0: fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Fa Möbellant'ta ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Fa Möbellant.
1: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Dahlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: So, jetzt machen wir weiter ve bir dinleyicim yazmış. Merhaba Hakan abi, ben Sena. 15. Mannheim'den öyle bir şarkı çaldın ki annemle göbek ata ata gidiyoruz arabada. Süpersin diyor. Evet, göbek göbek ata ata ata gidiyorsunuz ehliyete. Konumuz ehliyet. Aman ehliyeti kaptırayım falan demeyin de bunun da sebebi ben olmayayım. Ve arkadaşlar son mesajlara da biraz sonra yer vereceğim, sonra başka bir konuya geçeceğiz. Çok ilginç bir konuya, radyonuza sakın ayrılmayın.

Gülşen'den dinledik, canın sağ olsun dedi. Ve arkadaşlar Metropol FM'de tabii ki müziklerimizin yanı sıra, hikayelerimizin yanı sıra ve size sunmuş olduğumuz haberlerimizin yanı sıra hediyelerimiz de mevcut, vardır. Altın kazandırıyoruz, sonra seyahatler kazandırıyoruz. Aklınıza ne gelirse hemen hemen her şeyi kazandırıyoruz. Ve tabii ki en önemlisi müzikle bağdaştıran ne vardır? Konserler vardır. Bu konser biletleri de sizlere, veyahut da stand-up biletlerini de sizlere kazandırıyoruz. Şimdi bu cuma günü Berlin'de Güldür Güldür'ün gösterisi var. Ve burada tabii ki bütün bu biletleri kazanan dinleyicilerimiz biletlerine ulaştılar. Ayın 31'inde ise Güldür Güldür Mannheim'de olacak. Ve Mannheim'deki bilet kazanan dinleyicilerimizi biletler bu akşam kendilerine ulaştırılacak. Buradan da tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hakan bize bilet yok mu diyorsanız biraz sonra biletlerimiz olacak. Hangi konser, hangi sanatçının, az sonra sakın radyolarınızdan ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler, iyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de kiralar yükselmeye devam ediyor. Kentin yeni kira endeksine göre ortalama net soğuk kira metrekare başına 7 euro 71 sente çıktı. Bu rakam 2 yıl önceki son ölçümlere göre yaklaşık %7 artış anlamına geliyor. Berlin Senatosu kentteki bisiklet park alanı hedeflerinin gerisinde kalındığını açıkladı. Verilere göre geçen yıl sonunda şehir genelinde yaklaşık 42.500 bisiklet park yeri bulunurken mobilite yasasına göre bu sayının 100 bine ulaşması gerekiyordu. Ayrıca park alanlarının yalnızca 8'de biri toplu taşıma duraklarının yakınında yer aldı. Senato bu yıl kaç yeni park alanı yapılacağı konusunda henüz net bilgi vermedi. Hamburg-Berlin demiryolu hattında yaşanan sinyal merkezi arızasının giderildiği açıklandı. Alman demiryolları Lüneburg yakınlarındaki teknik sorunun sabah erken saatlerinde onarıldığını bildirdi. Wilmersdorf semtinde bir bisikletli ambulansla çarpıştı ve ağır yaralandı. İtfaiyenin açıklamasına göre ambulans dün akşam siren ve mavi ışıkla acil bir vakaya giderken Delbrückstraße ve Franzenbaderstraße kavşağında bisikletliyle çarpıştı. Bisikletliye ilk müdahale ambulans ekibi tarafından yapılırken yaralı hastaneye kaldırıldı. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi.
2: Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle, Gazi.

0: seviyorum de. Hey! Douglas.
1: Melike Şahin sarıl bana dedi ve bu bayram gününde herkes sarılan sarılana, seven sevene. Evet, so geht es weiter arkadaşlar. Tekrardan buradan bayramınız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun. So, şimdi bu arada şayet bayramdan dolayı Türkiye'ye gidecekler var ise bilhassa Bodrum'a gidecek olursanız yanınız arkadaşlar. Çünkü Kurban Bayramı nedeniyle tatilden dolayı Muğla'da trafik yoğunluğu o kadar uzamış ki, yani araçtan gidecek olursanız 22 kilometreye kadar, 22 kilometre bakar mısınız? Kuyruk var, sıra var, yani yanınız. Yani 3 gün tatil aldıysanız bunun 1,5 günü yolda geçer. Ve o kadar küçük bir beldeye yaklaşık 500 bin kişi geliyormuş ve ulaşan araç sayısı da 150 bini aşmış. Meine Fresse. Skip sokağındaki orada. Yani o kadar. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bunu da anlatayım ama bunu ben biraz açık sözlüyümdür. Söyleyeceğim ben bunu. Artık ipin ucu nereden koparsa kopsun. Yine böyle ufak bir tatil belgesinde bir festival düzenlenmişti. Böyle o festival Türkiye'de oluyor bu. O festivale o kadar insan geldi ki doldu taştı. Köyün teki orada oturup gülüyordu. Sonra adamın yanına gidiyorlar, röportaj yapacaklar. Amca niye gülüyorsun dediler. Bu kadar adam nereye şey edecek diye düşüncesini belirtmiş. Yani ben de onu düşünüyorum. Yani o kadar insan geliyor orada. Tamam, yapılacak mutlaka yer vardır da o altyapı pek o kadar mümkün değil ya. Vallahi mümkün değil. Şimdi artık sevmeyeceğim diyor. Flamenco cover version'la. Turkish Anatolian Flamenco seslendiriyor. Çok farklı. Güzel havada, güneşli havada. Gitar da çok iyi gidiyor ya.

Evet, sonunda oley demeyi unuttu. Ben onu bekledim. Ve arkadaşlar önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de bir konser var. Hangi sanatçımızın konseri? Tahmin edebiliyor musunuz onu? Neyin ha? Okey. Ben fazla lafı uzatmayacağım. O sanatçımızın şimdi bir parçasını çalacağım. Hemen ah ya he diyeceksiniz. Benim gibi uzatacaksınız böyle. Ya es ya zupa da spaya. Her yerde Türkiye'de orada burada Almanya'dan çıkan bir sanatçımız bu tabii ki. Sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. Ve bu arkadaşımızın önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'da bir konseri var. Ve bu konser için sizlere bilet kazandıracağım. Yapmanız gereken şeyi de biraz sonra söyleyeceğim. İlk önce bu parçaya bir kulak verelim.

0: Evet, çeyrek asırlık bir müzik tarihini kutlayacak muhabbet. 25 sene olmuş arkadaşlar. 25 sene. Evet, Muhabbet Show adı altında Oberhausen'da Eberbach'ta nostaljik ve canlı bir müzikal zaman yolculuğu sizleri bekliyor. Bu konsere, bu festival gibi konsere bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Önümüzdeki ayın 6'sında arkadaşlar, önümüzdeki ayın 6'sında Muhabbet Show Oberhausen. O nasıl bir ses? Oberhausen. O nasıl bir ses söyle ya? Oberhausen. Bu da Oppenheimer gibi oldu. Yani siz de her şeye gülmeyin ya. Bak hala gülüyor. Kiminle görüşüyorum?
1: Alo.
0: Alo.
1: Aynı senin Oberhausen diye gibi oldu sesim.
0: Vallahi billahi. Sen kimsin? Kimsin sen?
1: Ben Berna'yım.
0: Berna, nereden arıyorsun bizi?
1: Berlin.
0: Berlin'den. Oberhausen'a gidecek misin?
1: Giderim.
0: Tamam, gidersin. Şimdi madem Oberhausen'daki muhabbet konserine bilet kazanmak istiyorsan bir tane şarkısını, Bobby Zilligman aynı anını söyleyebilir misin?
1: Zilligman anını mı söyleyeyim?
0: Bir ya da cam attım pencereye tık dedi. Onu da söyleyebilirsin.
1: Zilligman anın amen. Ich

0: Vallahi ben muhabbete değil de senin konserine mi gelsem?
1: Teşekkür ederim.
0: Yaş kaç? Evlilik var mı? İş çalışıyor musun? Bütün bunları CV'ni vereceksin ona göre. Şu ufan mufan varsa vermiyoruz bileti.
1: Tamam.
0: Söyle bakayım. Tanıt kendini.
1: Evliyim, iş var, evliyim. Hani 5 senedir mutlu evliliğim.
0: Ay canım benim, çocuk var mı?
1: Çocuk yok. Tamam. O yüzden Oba House'una rahat rahat gidebiliriz, gezebiliriz.
0: Ne güzel. Ama bilet bir kişilikti. Ne yapacaksın?
1: Olmaz. Eşimsiz hiçbir yere gitmem.
0: O zaman şöyle yapalım. Eşin gitsin, sen kal evde.
1: Tamam, olur. O da zaten muhabbeti çok seviyor.
0: Ay canım benim ya. Var mı öyle? Öyle bir kötülük yapar mıyız biz? Allah'ını seversen. Var mı bende öyle yüz? Aslında var ama. Ben radyo adına çalıştığım için bendeki olan yüz radyoda Allah'tan yok. Bu iki bileti sana armağan ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Ve bu arada yine farklı bir şarkı çalıyoruz. Güzel bir şarkı gelsin. Gelemiyor. Şimdi gelsin.

0: için en coş, sonra boş gelir. Bravo!
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir. Coşku

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
4: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
5: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Bachstraße'de.
6: İsmetciğim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
7: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
6: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Metropol FM dedi.
4: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
5: Evet ve konumuz, daha doğrusu yarışmamız devam ediyor. Önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de Muhabbet'in konseri var arkadaşlar. Bu konseri bilet kazanmak istiyorsanız beni arayın dedim ben size. Muhabbet Show adı altında olacak ki bu. Oberhausen Ebertbad'da olacak. Nostaljik ve canlı müzikal olacak aynı zamanda. Hem dedikodu olacak sahnede, hem yarışmalar olacak, hem şarkılar olacak. Hep beraber söyleyeceğiz, beraber ağlayacağız. Zilligin mein Namen, kimin koluna kim yatacak onu göreceğiz. Bu eğlence için, Muhabbetin bu eğlencesi için bilet kazanmak istiyorsanız beni arayın dedim. Ve beni kim aradı şu anda?
6: Ömer, Frankfurt'tan Ömer.
5: Ömer Bey nasılsınız Frankfurt'tan?
6: Çok iyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Sağ olun. Biraz önce dediniz ki yanımda, şimdi trafikteyim. Yanımda bir kadın sürücü var. Camı da açık. Metropol FM dinliyor dediniz.
6: Evet evet. Şöyle bir 5-10 dakika daha bekleseydi canlı olarak beni dinleyecekti de.
5: Ooo. Yanınızda böyle değil mi?
6: Şey, sıkıntı yok yani. Ya
5: Ömer, bir şey söyleyeceğim. O nasıl bir gülmeydi oğlum öyle?
6: Niye?
5: Bak hala böyle şeylesi.
6: Herkes çok sever benim gülümü.
5: Böyle şadenfro olur ya böyle.
6: Öyleyim öyleyim yani.
5: Ha öylesin.
6: Çok sinsi bir insanım ben.
5: Oo, en sevdiğim modelsin.
6: Ben de öyle. Ben de öyle. Bugüne kadar iyilik yaptık, bir faydasını görmedik. Bundan sonra.
5: Bundan sonra daha fazla iyilik yapman lazım ki faydasını görebilirsin.
6: Yok yok, böyle daha iyi.
5: İyi tamam, sen öyle diyorsan tecrübe edinmişsindir. Bak hala gülüyor. Şimdi.
6: Aynen aynen.
5: Sen Muhabbet'in konseri için iki tane bilet için bizi aradın değil mi?
6: Evet.
5: Herhangi bir şarkısını biliyor musun Muhabbet'in? Zilig in meinem Armen'den hariç.
6: Olabilir. Tabii tabii.
5: Ya biliyorsun. Hangi şarkısını evet, biliyorsun?
6: Şahin olabilir.
5: Tamam, dinliyoruz seni. Hadi bakalım.
6: Ben mi söyleyeceğim?
5: Yok, ben söyleyeceğim.
6: Tamam, dinliyorum o zaman.
5: Ben söyleyeceğim, tamam mı? Biletleri sen kazanacaksın.
6: Bak, çok cömertsin.
5: Ama şöyle yapalım. İlk önce bir sen söyle, gerisini bana bırak. Sen ilk dörtlüyü söyle, geri kalan dörtlüyü ben söyleyeceğim. Hadi bakalım.
6: Sesim fazla yani, iddialı değilim ama.
5: Hiç fark etmez, hiç fark etmez.
6: Tamam ya, şaveni yapalım o zaman.
5: Hadi bakalım.
6: Wenn ich sehe, dass mein Leben vor mir steht, so hätte ich gerne ein Neubeginn, was in mir vorgeht, weil die Kids so verloren sind, aussichtslos und hoffnungslos. Wenn wir stellen uns alle blind, wenn wir stellen uns alle blind. Wow, wow.
5: Wow. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, ja.
6: Kusura bakmayın yani.
5: Ja, bak bak, bescheiden ist ja auch noch. Kusura bakmayın, yani yoldayım aslında, çok daha iyidir sesim falan. Güzel.
6: Sen bir de
5: sizi öğrendin
6: beni.
5: Ben şimdi tamamlayacaktım ama bu senin sesinden sonra. Ben bunu belki daha iyileştiririm dedim ama böyle hiç tadında kalsın. Dinleyicilerimizi lütfen radyolarını kapatmalarına vesile olmayayım ben buradan. Zo. Ve bu iki bilet senin.
6: Tamam. Süper.
5: Kiminle gideceksin?
6: Nasıl?
5: Kiminle gideceksin?
6: Ya... Akancığım, ben sana söyleyeyim şimdi.
5: Ben sana söyleyeyim kimle gidebileceğini. Ben sana söyleyeyim.
6: Benim kız kardeşim çok büyük bir Muhabbet hastası.
5: Evet.
6: Ya onun için ve bir de arkadaşı var hasta olan, o Muhabbet hastası olan. Onlara armağan edeceğim.
5: Süper. Bunlara armağan etmenin nedeni onların sana şimdiye kadar, daha doğrusu seni onlara kadar şimdiye kadar iyilik yapmamandan dolayı. Zaten
6: evet, kim, düzeltmek için.
5: Kime iyilik yaptıysan başın belaya girdi diyorsun ya, onun için yapma da. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Süper, ben teşekkür ediyorum.
5: Hatta kolay kalıyorsun gelsin. Sakın ayrılma. Evet arkadaşlar, tamam. Ve şimdi Frankfurt'tan Ömer'den sonra İstanbullu Derya Ulu'ya geçiyoruz. Ne diyor? Yakıyorlar. Metropol FM'de. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi, DJ Hakan.

So, ve şimdi arkadaşlar konumuz bayram. Biliyorsunuz bayramımız, hepinizin bayramı tekrardan kutlu, mutlu olsun. Hayırlı, güzel, bereketli, aynı zamanda rengarenk bir bayram diliyorum hepinize. Ve Türkiye'de 2026 yılı aile bütçesi harçlık tarifesi belirlenmiş arkadaşlar. Şimdi bayram harçlığı derken çocukların bayram harçlığı Türkiye'de, bunun da listesi var. Yani şeye göre, ekonomiye göre, enflasyona göre bayram harçlığı çizelgesi var. Çok ilginç değil mi? Bu çizelgeye göre bu sene çocuklara bayram harçlığı 250 liraymış. Gençlere bayram hediyesi ise 500 lira. Torunlara özel kadro varmış bir de. 1000 lira. Yetişkin çocuklara 2000 lira. Gelinler için bayram bonusu, öyle diyorlar. Bayram bonusu varmış, o da 5000 lira. Eşleri ise bayram hediyesi 20 bin liraymış. Aşağı yukarı 380 euro falan gibi. İyi değil mi? Fena değil. Evlensek mi? Arkadaşlar bu arada siz de mutlaka gitmişsinizdir, el öpmüşsünüzdür veyahut da elinizi öptürmüşsünüzdür. Şimdi bu bayram esnasında el öpme, harçlık verme esnasında yaşamış olduğunuz ilginç şey veyahut da ne kadar verdiniz, ne kadar aldınız, paylaşın benimle. Veyahut da şimdiye kadar bu bayramda el öpme hikayesinde, hikaye demeyelim de bu örf adettir. Bunda arkadaşlar başınızdan geçen ilginç olayı bana yazabilirsiniz. Sesli mesajla gönderebilirsiniz veyahut da canlı telefon bağlantısı da burada canlı telefon bağlantısıyla da burada karşılıklı hoş sohbet edebiliriz. Evet, bayram harçlığı ne kadar

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
1: Manevi değeri yüksek olan günler yaşıyoruz. Biz Euro Gıda olarak dileriz ki bu değerli günlerde yapacağınız dualarla dünya barış, sevgi ve huzur dolu olsun. Euro Gıda mübarek Kurban Bayramınızı kutlar.
2: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Knyphausen Weg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis Hülya Güzel Dental Galeri Knyphausen Weg 2 Erste House Berlin Bukov.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Zonda sind wir wieder ve konumuz bayram harçlığı, bayram esnasında. Elinizi öpüp de harçlık alanlar veyahut da sizin elinizi öptüğünü, herhangi birisinin elini öpüp de harçlık aldığınız olaylar var mıydı? Şimdi ve geçmişe dönük de arkadaşlar, şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en ilginç bayramlaşma hikayesi ne oldu? Bizim zamanımızda şöyle bir olay olmuştu. Türkiye'de mahallede

bir dede vardı. Çok iyi para verirdi her seferinde. Bir gün gittik, ondan yine para aldık. Parayı da verdi. Sonra biz ne yapalım dedik arkadaşlara. Gittik, üzerimizi değiştirdik, kıyafetleri değiştirdik. Dedemiz zaten anlamaz dedik. Ondan sonra tekrar gittik. Aradan böyle bir 15-20 dakika geçti. Kapıyı çaldık. O dedemiz de açtı kapıyı ve dedi ki, ya oğlum, oyunculuk güzel de çoraplarınız aynı dedi. Ya adama bakar mısınız? Çoraplarımızdan bizi tanıdı ya. Biz böyle nasıl rezil olduk diyeceğiz ama benle nerede o yüz? Ya dede, bir daha versen ne olur falan dedi. Şeker verdi ikincisinde. Aynen böyle. Ve sizlerden gelen mesajlara şimdi yer veriyorum. Ben bayramda o kadar hızlı akraba gezdim ki Google Maps eve dönünce beni kurye zannetti diyor. Meltem yazmış Mannheim'den. Diğer bir dinleyicimiz ise, bir bayram dedem harçlığı euro verdi diye adamı 3 gün boyunca her gördüğüm yerde tekrar bayramlaştım diyor. Başka bir dinleyicimiz, teyzenin elini öpmeye eğildim. Kadın poğaça tutuşturdu. Harçlık sandım, teşekkür edip cebime koydum diyor. Eve gidince ezilmiş zeytin çıktı. Ve sizlerden gelen diğer mesajları bekliyorum. Yazın bana 0-32-17-970-71. Güzel anılarınız vardır mutlaka. El öperken, harçlık beklerken, zeytinli poğaça almak. Hayal kırıklığı mıydı? Yoksa o ne güzel, bugün de karnımızı doyurduk diye bir teselli ikramiyesi miydi? Yazın bana 0-32-17-970-71. Ankara Ekos'la devam ediyoruz. Beni al diyor. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Beni...

Güzel bir parçaydı. Beni aldı ile Ankara Ekol seslendirdi bu güzel şarkımızı arkadaşlar. Ve bayramda geçmişten de olabilir arkadaşlar. Yaşamış olduğunuz bayramlaşma esnasında yaşamış olduğunuz ilginç konular neydi? El öperken. Aldığınız harçlıklar veyahut da verdiğiniz harçlıklar hiç fark etmez. Yazın bana dedim. Friedberg'den İlhan yazdı. Diyor ki halama gitmiştik diyor. Dört kardeşlik diyor gittik. Bütün kardeşlerimize mendil verdiler diyor. Hepsinin cebinden daha doğrusu mendiline 10 lira çıktı. Benim en küçük oğlan olduğum için mendil açtığımda hiçbir şey çıkmadı. O gündür bugündür o travmayı yaşıyorum ben diyor. Evet, üzücü. Maalesef. Bir diğer dinleyicim ise bayramlaşırken el öperken büyüğümüzün eline çay döktüm. Küfrü yedim diyor. O bat ağzından Emre. İyi dayak yemekten iyidir ama. Hakan kardeşim nerede eski bayramlar? Beni 60 yıl yereye götürdün sağ olasın 70'ler. Popüler yollardı ev ev gezerdik o zamanlar. 6 yaşındaydım. Sadece 1 lira verenlere giderdik. Gerisi şeker verirdi. Çoğu da et verirdi diyor. O zaman insanlık çok başkaydı Hakan inan ki. Selam saygılar kaptan abin Mehmet diyor. Bir başka dinleyicim ise Nebahat diyor ki en sevdiğim bayramlar ablamın buraya geldiği bayramlardı. Bize öyle bayram harçlığı vermediler. Bunu bilen ablam bayramda yüzükleri dağıtıyordu elini öpenlere. Oh! Başka bir dinleyicim dedi ki çocukken bayram harçlıklarını sayarken kendimi mafya babası gibi hissediyordum diyor. Para yatağın üstünde böyle çoğalmış ben hesap makinesiyle bu operasyon baş... Bu ne yazıyor? Bu operasyon başarılı geçti çocuklar. El öpmeyi operasyon olarak görenler. Evet ve şimdi sırayla devam ediyoruz yolumuza. Hayran diyecek Metropol FM'de. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hoppa! 17.24 yaptık saatlerimizin. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler, iyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de kiralar yükselmeye devam ediyor. Kentin yeni kira endeksine göre ortalama net soğuk kira metrekare başına 7 euro 71 sente çıktı. Bu rakam 2 yıl önceki son ölçümlere göre yaklaşık %7 artış anlamına geliyor. Berlin Senatosu kentteki bisiklet park alanı hedeflerinin gerisinde kalındığını açıkladı. Verilere göre geçen yıl sonunda şehir genelinde yaklaşık 42.500 bisiklet park yeri bulunurken mobilite yasasına göre bu sayının 100 bine ulaşması gerekiyordu. Ayrıca park alanlarının yalnızca 8'de biri toplu taşıma duraklarının yakınında yer aldı. Senato bu yıl kaç yeni park alanı yapılacağı konusunda henüz net bilgi vermedi. Hamburg-Berlin demiryolu hattında yaşanan sinyal merkezi arızasının giderildiği açıklandı. Alman demiryolları Lüneburg yakınlarındaki teknik sorunun sabah erken saatlerinde onarıldığını bildirdi. Wilmersdorf semtinde bir bisikletli ambulansla çarpıştı ve ağır yaralandı. İtfaiyenin açıklamasına göre ambulans dün akşam siren ve mavi ışıkla acil bir vakaya giderken Delbrückstraße ve Franzenbaderstraße kavşağında bisikletliyle çarpıştı. Bisikletliye ilk müdahale ambulans ekibi tarafından yapılırken yaralı hastaneye kaldırıldı. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi.
3: Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Konumuz bayram esnasında almış olduğunuz harçlıklar ve o esnada yaşamış olduğunuz ilginç hikayeler, yaşanmışlıklar, vermiş olduğunuz veya da vermemiş olduğunuz, almış olduğunuz veya da almamış olduğunuz harçlıklardan bahsediyoruz. Yani işimiz gücümüz para arkadaşlar. Nevat yazmış, en sevdiğim bayramlar ablamın buraya geldiği bayramlardı diyor, onu söylemişti. Bizde de ilginçtir, kapı kapı gezip para topladım torbayla. Kızız ya, bir ağırlığımız vardı, hiç yakışmıyordu diyor ve ablamla diye birlikte gezerken diyor. Bir saniye. Ben mesajları karıştırmışım arkadaşlar. Tüh, şimdi buradayız. Alev yazmış, siz yine üzerinizi de değiştirmişsiniz diyor. Ben para veren komşuya her gidenle beraber gittim. Üçüncü de bana, sen gelme artık, sana verdik. Demişlerdi, kendimi görünmez mi veya bu kulemin mi zannettim acaba, çocuk olmak ne güzel şey ya diyor. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi güneşe dokundum diyor. Köfünden dinliyoruz. Metropol FM'de Paydos programındasınız.

Evet, Temo'dan mutlaka alışveriş de yapıyorsunuzdur. Yapmayan herhalde hemen hemen yok gibi artık bu devirde, değil mi? Şimdi Avrupa Birliği Temu'ya artık yeter çekmişler. Demişler ki senin sitede satılan malların yarısı bomba gibi geziyor kardeşim, bomba gibi. Sebebi nedir? Onu da biraz sonra açıklayacağım. Öncesinde Mero'dan dinliyoruz. Dur gitme diyor. Ve Temu'ya tam 200 milyon euro ceza vermişler.

0: Ve Temu'dan alışveriş yapanlar burada mı parmak kaldırsın? Kaldır kaldır kaldır. Redaksiyonda bütün arkadaşlarımız parmaklarını kaldırdılar. Ve şimdi Avrupa Birliği dedim biraz önce de, sonunda Temu'ya sen biraz fazla oluyorsun diyerekten bam 200 milyon euro ceza yapıştırmışlar. Evet. Sebebi ise Temu'da satılan bazı ürünlerin bayağı sıkıntılı olması. Mesela elektronik aletler güvenlik testine kalıyormuş, geçemiyorlarmış. Sonra bebek oyuncaklarında fazla kimyasal çıkıyormuş arkadaşlar. Yani çocuk oyuncağı diye alıyorsun, sonra karşına ne bileyim laboratuvar deneyi gibi bir şey çıkıyor. Ve Avrupa Birliği diyor ki sen bu riskleri düzgün kontrol edemiyorsun, etmedin şimdiye kadar, milletin kasasında illegal ürün çıkarıyorsun. Bir de olay küçük değilmiş, çünkü Temu'nun Avrupa'da 130 milyon kullanıcısı olmuş. Az değil, 130 milyon. Yani sistem öyle büyümüş ki herkesin önüne böyle problemli ürün düşme ihtimali var. İster istemez var. Kısacası ne oluyor? Ucuz diye girdik diyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Bir tost makinesi ısmarlıyorsunuz. Ardından da tost makinesi geldikten sonra bir ne bileyim böyle bir transformer çıkıyor. Yani tost makinesi hariç her şey çıkıveriyor ortaya. Evet, sizin Temu'dan alıp da yok artık be dediğiniz herhangi bir olayla karşı karşıya geldiniz mi arkadaşlar? Bazı şeyler var da çok komik şeyler çıkıyor. Mesela küçük orada resimle mesela bir fırın görüyorsun. Sonra eve sipariş veriyorsun. Aynı fırın geliyor. Ama fotoğrafta gördüğünüz ebatlarda yani oyuncak şeklinde geliyor. Yalan söylemiyorlar işte. Fotoğrafta göründüğü gibi diyor adam da. O küçük Kleingedruckte onları maalesef göremiyoruz. Ve burada Fatih arkadaşım diyor ki ben Temu'dan alıyorum, Vinted'de devam satıyorum. Evet, bir de bu var. Üç kağıtçının üç kağıtçısı. Evet arkadaşlar, var mı böyle Temu'dan alıp da böyle yok artık dediğiniz herhangi bir hikayeyle karşı karşıya kaldınız mı? Yazın bana sesli mesaj, yazılı mesaj veya da canlı telefon bağlantısıyla. Şimdi devam ediyoruz. Sezen Aksu'nun Tanrım adı şarkısını sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Kısa bir reklamın hemen ardından.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: dostluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
2: Bugün bayram. Bugün büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, küçükler sevindirilir. Bolu Market ekibi tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hepinize sağlık dolu, mutlu ve huzurlu bayram günleri diler. Bolu Marketler.
3: Güldür Güldür bu cuma Berlin'de. Bu kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür Güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Merhaba. Ben diş doktoru Ömer Köşker. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Diş doktoru Ömer Köşker ve ekibi.
6: Türk Eğitim Derneği sunar. Kültürler Arası Aile Şenliği. Lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
7: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
8: Öz Yörem.
9: Özünde mutluluk var.
10: Ve konumuz sıcağı sıcına devam edelim. Ondan sonra Sezen Aksu'ya geçeceğiz. Konumuz Avrupa Birliği. Temu'ya 200 milyon euro cezayı yapıştırıvermişler. Senin satmış olduğun ürünlerde hem kimyasal maddeler var, onun yanı sıra bebek oyuncaklarında dediğim gibi fazla kimyasal madde çıkıyor. Elektronik aletler güvenlik testinde kalıyorlar. Yani çocuk oyuncağı diye bir şey alıyorsun, ondan sonra karşında biraz önce dediğim gibi laboratuvar deneyi gibi bir şeyler çıkıyor. Onun için 200 milyon euro az da değil ama gerçekten Fedinya ohne Ende. Sizin Temu'dan herhangi bir sipariş yapıp da hayal kırıklığı yaşadınız veyahut da ilginç bir şeyle karşı karşıya geldiniz mi? Arayın beni dedim. Bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
11: Ben Kadir, merhaba.
10: Kadir Bey, nereden arıyorsunuz?
11: Tüm Berlin'in bayramını kutlarım.
10: Sağ ol. Berlin mi? Mannheim yok mu?
11: Berlin.
10: Sırf Berlin'i kutluyorsun. Stuttgart, Mannheim yok. Sırf Berlin, öyle mi?
11: Yok. Tüm İslam alemi. Pardon, ben Berlin'den mi katılıyorsunuz anladım.
10: Evet, sizi dinliyoruz. Buyurun.
11: Ya ben panel vant beşlerini yapmıştım. 6 tane, 1 metreye 1,5 metre geldi ve memnun kalmadım. Geri göndermek istedim. 179 euroydu 4 tane panel vant. Geri istemediler. Önce dediler size indirim yapalım, %20 verelim, %60 verelim. Dedim yok, ben geri göndermek istiyorum. Ve bana dediler geri göndermeyin, ürün sizde kalsın, biz size paranızı iade ediyoruz ve yaptılar. Ondan sonra bir seferinde de yine Rasenspringer 5'ten yapmıştım fiske sulamak için. O da yani göründüğü gibi değildi, plastikti. Memnun kalmadım, onu da göndermek istedim. Onu da almadılar, parayı iade ettiler. Yani onu söylemek istedim.
10: Yani siz
11: genellikle böyle geri istemiyorlar.
10: Yani siz böylece evi düzdünüz.
11: Yok, bahçeyi diziyorum.
10: Efendim?
11: Bahçeyi diziyorum. Bahçe eşyalarını tavsiye ederim. Bedavaya geliyor.
10: Arkadaşlar lütfen bunu evde denemeyiniz. Bahçede deneyebilirsiniz. Nasıl yandı kısa?
11: Yani
10: var mı? Bir saniye özür dilerim. Var mı böyle bir olayla, aynı bu olayla karşı karşıya kalan? Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Acaba şimdi geri göndereceksiniz falan filan, onun postası mostası falan herhalde onlara daha çok pahalıya mal olacak.
11: Evet.
10: Ya o zaman
11: maliyeti daha çok olacak.
10: O zaman bir ne bileyim televizyon ısmarlasaydınız.
11: Onu deneyeceğim ve size döneceğim Hakan Bey. Onu deneyip size döneceğim.
10: Mutlaka dön bak. Yoksa vallahi billahi bak. İki elim yakanda olur, tamam mı? Mutlaka.
11: Tamam Hakan Bey.
10: Çok merak ettim. Vallahi acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Sizin de başınızdan böyle bir şey geliştiyse bana yazın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
11: İyi günler.
10: Kendinize iyi bakın.
11: Siz de.
10: Sağ olun. Ben de mi yapsam? Siz ne? Denediniz mi siz de? Bizde de, sizde de mi oldu? Ha, bizimkiler burada bizde de oldu diyor. Hatta biz olduruyoruz diyor. Zom, var mı böyle hikaye? Bak şimdi ne diyeceğimi unuttum ya. Aklıma soktum bunu ha. Farkındasınız değil mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Hala aklımda. Sezen Aksu'nun Tanrım adlı şarkısını çalıyorum şimdi. Paydos programısınız.

Zo Payidar adı altında Anadolu Kültür Gecesi halk dansları ve müzik gösterisi var. Stuttgart'ta Schwarmland Halle Feldbach'ta arkadaşlar. Bu gösteri önümüzdeki ayın 26'sında Cuma günü. Giriş saati 18.30'dan itibaren kimler var? Ender Balkır orada olacak. Aynı zamanda sanat yönetmenleri olacak. Sinem ve Burak Özyavuz da orada olacaklar. Felbah Türk Derneği ve BEM Folk Dance sunar Payidar. Evet, bu Payidar gösterisi için dediğim gibi Ender Balkır da orada olacak. Orkestrası ile birlikte. Stuttgart'ların sesini ve civarındakiler bu gösteri için bilet istiyorsanız beni şimdi arayın. Telefon numaram 030-217-970-71 030-217-970-71. Şimdi Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Aya benzer diyor. Ne şarkıydı be, hala öyle. Metropol FM'desiniz. Faydas programında en güzel şarkılarımızla, tüm zamanların en yeni ve en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Hessens Ministerpräsident Rhein hat vor weiteren Debatten über einen möglichen Kanzlertausch gewarnt und ist Regierungschef Merz zur Seite gesprungen. Wir brauchen doch nicht weniger Merz in Deutschland, wir brauchen mehr Merz, das sagt er in einem Sat.1-Interview. Er halte das für kompletten Unsinn. Seit einigen Tagen gibt es mutmaßliche Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition. Nach dem gewaltsamen Tod der damals 12 Jahre alten Luise aus Freudenberg im Siegerland müssen die zwei Mädchen, die die Tat gestanden hatten, Schmerzensgeld an die Familie des Opfers zahlen. Das Landgericht Koblenz sprach Luises Familie insgesamt 125.000 Euro Schmerzensgeld zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
2: Ein Strafprozess gegen die beiden Mädchen fand nicht statt, weil sie dafür mit 12 und 13 zum Zeitpunkt der Tat vor rund 3 Jahren noch zu jung waren. Aber das Landgericht Koblenz stellte klar, es war ein heimtückischer und geplanter Mord aus niederen Beweggründen. Und die beiden Teenager-Mädchen waren reif genug, um das Unrecht ihrer Tat einsehen zu können. Die 125.000 Euro Schmerzensgeld plus Begräbniskosten und Anwaltskosten von Luises Familie sind auch deshalb so hoch ausgefallen, weil Luise vor ihrem Tod noch minutenlang sehr leiden musste. Bonnie Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet und verstoße damit gegen EU-Recht. Das teilte die Brüsseler Behörde mit.
3: Von einem besonders schwerwiegenden Verstoß gegen EU-Regeln sprach die Kommission. 130 Millionen EU-Bürger seien bei Temu Kunden und das Risiko für sie sei zu groß. So sei ein hoher Prozentsatz von Ladegeräten mangelhaft gewesen. Zu viele Babyspielzeuge hätten zu viele Chemikalien enthalten und bei anderen habe Erstickungsgefahr bestanden. Temu kümmere sich zu wenig um die Sicherheit der verkauften Produkte. Aus Brüssel, Dieter Eberling.
1: Gegenseitige Angriffe mitten in den Gesprächen über ein Kriegsende zwischen dem Iran und den USA schüren Sorgen vor einer weiteren Eskalation. Nach Attacken in der Nacht am Persischen Golf herrscht in Teheran Ungewissheit über die Zukunft der Verhandlungen. Das US-Militär griff nach iranischen Angaben den Bereich eines Flughafens an. Irans Revolutionsgarden meldeten daraufhin einen Angriff auf eine US-Luftwaffenbasis.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler, iyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk, Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı tartışması da başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu toplantılarının kendi bilgilendirmesi olmadan yapılamayacağını açıkladı. Yazılı açıklamada grup toplantısı tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısının da ertelendiği bildirildi. Öte yandan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir karara tepki gösterdi. Emir yaptığı açıklamada grup toplantılarının yer, zaman ve gündemine ilişkin yetkinin grup yönetiminde olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yetkisi olmadığını söyledi. DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan, çözüm sürecine ilişkin bayram sonrası yeni bir yasa taslağının gündeme geleceğini açıkladı. Buldan, yaklaşık 7-8 maddeden oluşacağı belirtilen düzenlemelerin bir defaya mahsus uygulanacağını ve örgüt üyelerinin bu yasa kapsamında Türkiye'ye ya da başka ülkelere gidebileceğini söyledi. Sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini belirten Buldan, meclis kapanmadan yasanın çıkarılması için yoğun temas yürütüleceğini ifade etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla yollarında yoğun trafik oluştu. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça'ya gitmek isteyen tatilciler nedeniyle Menteşe ile Yatağan arasında yaklaşık 22 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Ankara'da yapımı süren 51 bin kişilik yeni stadyumun açılış için hazırlıkları devam ediyor. Medyada yer alan haberlere göre modern mimarisiyle dikkati çeken stadyumun spor müsabakalarının yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince giysiler ve hafif bir hırka rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Zoo'dan sind wir wieder. Konumuz Temu'ydu arkadaşlar ve Temu'ya Avrupa Birliği 200 milyon euro'luk bir ceza vermişler. Sebebi ise birçok ürünün hem tehlikeli hem de zararlı oldu. Gerçi tehlike de zarar da aynı şey ama... Çocuk oyuncaklarında bazı ısmarlamış olduğunuz çocuk oyuncaklarında kimyasal madde görülmüş. Ondan sonra elektronik aletlerde de pek güvenilir, her aletin pek güvenilir olmadığı ortaya çıkmış. Böyle bir durumla hiç karşı karşıya geldiniz mi dedim. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Konuyla ilgili mesaj göndermek istedim. Temu'dan evet ben de çok alışveriş yaptım. Ama bu söylenenlerin hiçbirisini yaşamadım. Birçok şey aldım. En son mutfağıma böyle bar tarzı bir masa ve taburelerini aldım. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Ve çok böyle sağlam çıktı. Ve gelenlerin de çok hoşuna gitti. Bilemedim, dinliyorum şu anda. Ama katılamıyorum ne yazık ki. Çünkü ben almış olduğum tüm ürünlerden memnun kaldım ama... Elektronik o tarz bir şey almadım. Sadece dolap tarzı, mutfak içinde çok amaçlı dolap, masa, sehpa almıştım. O da çok güzel çıktı. Elektronik olarak evet yorum yapamayacağım ama aldığım şeyler muhteşemdi.
0: Ve bu arada dinleyicilerimden gelen mesajlar var. Diyor ki selfie çubuğu sipariş ettim. Açınca olta gibi uzadı diyor. Balık tutmaya gidiyorum artık diyor onunla diyor. Bu kadar da uzun olmasa daha iyi olur diyor. Kedi oyuncağı aldım. Kedi korkup kaçtı diyor. Ben oynuyorum şu anda diyor onunla. How good. Akıllı tartı aldım. Her çıktığımda farklı kilo söylüyor. Başka bir dinleyicimiz ise ne diyor? Yapay çiçek aldım. O kadar kötü kokuyor ki gerçek çiçek olsa belediye karantinaya alırdı diyor. bu konuyu da buradan noktalıyoruz. Şimdi DJ Hakan'ın tabii ki seçmiş olduğu bazı özel şarkılar var. O özel şarkılardan bir tanesi de şimdi geliyor. Bayılacaksınız buna. İnanın. Bayılacaksınız. Çalalım mı? 5, 4, 3, 2, 1 ve start! Geliyor.

Harika bir şarkı. Tarkan'dan tanıdığımız şımarıkalı şarkıyı böyle 40'lı senelerin, 50 senelerin swing tarzıyla yapılmış, harmanlanmış ve muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Evet, ve şimdi Eli Buse Doğan Yangın Yeri diyor. Birazcık yavaşlayalım. Hala dönmedin geri. Nefes alalım. Yorulduk hoplaya zıplaya. 18-11 oldu saatlerimiz. Keyfiniz yerinde olsun.

0: Haydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Şimdi.
2: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
1: Ama numarası yok ki.
2: Hemen yaz. 682-77-207.
1: Dur tam yazamadım.
2: 682-77-207.
1: Sonra?
2: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Taxi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
5: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

En güzel ve en yeni şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Yeppa! Ve arkadaşlar, şimdi Türkiye'de bir psikiyatrist var. Arif Verimli. Çok önemli bir adam. Türkiye'de birçok kişi tarafından tanınıyor, saygıda duyuluyor ve Arif diyor ki, ruh sağlığınızın yerinde olmasını istiyorsanız gece, iyi dinleyin şimdi, 23 ile 5 arasında uyuyacaksınız diyor. Ruh sağlığı için başka yolu yok. Hmm. Gece vardiyasında çalışanlar ne olacak? Sizde de böyle bir durum söz konusu mu? Var mı böyle bir şey? Varsa ya da hak veriyorsanız söyleyin. Yani benim aklıma gelen ilk o oldu. Sonra onun yanı sıra bir yol daha var tabii ki. Birinin gitmesi lazım diyor birisi de. Ondan sonra o zaman yandaki bir dinleyicim de tam benim saatler ama ne fayda diyor. Hiç uyumuyorum, ruhum çok iyi Arif hocam diyor. Buradan da serzenişte bulunuyor. Evet, çok önemli aslında bu uyku saatleri. Bilhassa ya, sabah vardiyasında Serdar'la şimdi programa geldiğimiz zaman biz 4'ü tam 5'te, yani ben daha doğrusu 4'ü 5 dakika geçe, 5'i de var, 5 dakika geçe kalkıyorum ve buraya geliyorum. Orada yani benim 1 saatlik bir kesintim var. Yani arada bir saçmalıyorsam ondan dolayıdır arkadaşlar. Kılıfı da bulduk. Oh ne güzel. Şimdi Simge'yle devam ediyoruz. Ben bazen diyor. Güzel bir şarkı.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler, iyi bayramlar değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de kiralar yükselmeye devam ediyor. Kentin yeni kira endeksine göre ortalama net soğuk kira metrekare başına 7 euro 71 sente çıktı. Bu rakam 2 yıl önceki son ölçümlere göre yaklaşık %7 artış anlamına geliyor. Berlin Senatosu kentteki bisiklet park alanı hedeflerinin gerisinde kalındığını açıkladı. Verilere göre geçen yıl sonunda şehir genelinde yaklaşık 42.500 bisiklet park yeri bulunurken mobilite yasasına göre bu sayının 100 bine ulaşması gerekiyordu. Ayrıca park alanlarının yalnızca 8'de biri toplu taşıma duraklarının yakınında yer aldı. Senato bu yıl kaç yeni park alanı yapılacağı konusunda henüz net bilgi vermedi. Hamburg-Berlin demiryolu hattında yaşanan sinyal merkezi arızasının giderildiği açıklandı. Alman demiryolları Lüneburg yakınlarındaki teknik sorunun sabah erken saatlerinde onarıldığını bildirdi. Wilmersdorf semtinde bir bisikletli ambulansla çarpıştı ve ağır yaralandı. İtfaiyenin açıklamasına göre ambulans dün akşam siren ve mavi ışıkla acil bir vakaya giderken Delbrückstraße ve Franzenbaderstraße kavşağında bisikletliyle çarpıştı. Bisikletliye ilk müdahale ambulans ekibi tarafından yapılırken yaralı hastaneye kaldırıldı. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: So. Evet, psikiyatrimiz ne demiş? Saat 23 ile 5 arası uyku çok önemli. Şayet o saatler içerisinde uyumuyorsanız veyahut da uykunuz bölünüyorsa o zaman kafayı yemek üzeresiniz diyorlar. Saat 23 ile 5 arasında olması gereken uykuyu mutlaka uyumanız gerekiyor diyorlar. Ve bu arada tabii ki gece vardiyasında çalışanlar ne yapacak falan dedim. Bir dinleyicim. Nebahat, saat 23 ile 5 arası uyku yeter mi insana ya diyor. Bu terse bir ilişki, pardon, bu terse bir işlik var diyor. Komik bir ya. Ya Nebahat, çok eski bunlar ya. Biz çocukluğumuzda yapıyorduk bunları. Ben en geç 21'de uyumalıyım. 5'te kalkabilmek için daha erken kalktığım için 20-30'da yatışa geçiyorum diyor. Sen şöyle bir DNA'na baktır. Bir tavuk mavuk falan çıkabilir. Bir tavukluk görüyorum ben sende. Hafta sonu değil tabii, o zaman geceleri akıyorum dermişim. Onu da diyor. Varsayım o da. Yani şurada 4 kelime yazdın, 3'ü yanlış. Başka bir dinleyicim. Hakan, iyi akşamlar. Hayırlı paydosa kardeşim. Nasipse yarın dinler seni yine. Aa bak, şimdi üzüldüm ama. Şurada bir 15 dakika daha dayanamadın mı? 19'a gidiyor ama ondan sonra Okan Bayevgen geliyor tabii ki. Evet, ve başka bir dinleyicim ise İyi akşamlar. Şu an işteyim ve masa başında sizleri dinliyorum. Tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı en içten deliklerini kutluyorum. Ben Gökhan Sezgin Zollingen'den BMW Procar'da satış danışmanı olarak görev yapıyorum. Dinleyicilerimiz selamlarımı iletiyorum. Saygılarımla Gökhan Sezgin BMW Procar Zollingen. Şimdi niye gülüyorsunuz arkadaşlar diyecek olursanız. Yani bana yazmış olduğu mesajı görseniz sanki Beverbon yazar gibi. Noktalar, virgüller, satır başları nasıl başlamış, altında da kartvizit gibi yazmış, tamam mı? En sonuna da BMW Procar Zollingen. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. İyi ki masa başında bizi dinliyorsun ve bizi dinlemeye devam et. Güzel arkadaşım Gökhan Sezgin. Kış güneşi sakiler. Kış güneşini uzun zaman görmedik. Zaten hiç görmedik bu sene de. Yaz güneşini de göremiyorduk ve tam ucundan döndük. Güneşli günleriniz olsun, güzel bayramlarınız olsun sakilerden. Dinliyoruz şimdi. 18.35 oldu saatlerimiz. Paydos programısınız. Mikrofona ben, DJ Hakan. Artık.

Ne kadar güzel söylemişler değil mi? Sakiler kış güneşini seslendirdi. Tarık Hanım'ın şarkısını, bu güzel şarkısını Müslüm Gürses vardı biliyorsunuz. Onlara benziyor sesi. Harika. 10 numara. Wunderbar. Geçenlerde bir yazı okudum sosyal medyada dolaşırken. Ya böyle okudum, ondan sonra daldım kaldım. Aynen şöyleydi. Yakışırken giyinin, iştahınız varken yiyin, sağlığınız yerindeyken gezin. Çünkü ömür akıp gidiyor. Bayağı bir kaldım. Aslında haksız da değiller. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler zamanında güzeldir arkadaşlar. Ne bileyim, sevdiklerinize sarılmayı, en sevdiğiniz kıyafetleri giymeyi ve o hep hayal ettiğiniz şehri gezmeyi bence hiçbir zaman yarına bırakmayın. Biliyorsunuz çünkü hayat bir gün dediğimiz o belirsiz tarihten çok daha kısa. Evet. İyisin tabii diyecek Deniz'e ki. Hepimiz iyi olalım, mutlu olalım, sağlıklı olalım. Tekrardan hepinize güzel bayramlar, renkli bayramlar, huzurlu bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Paydos programda.

0: Yeni Seki'nin en duygusal şarkılarından bir tanesi. İyisin tabii Metropol FM'deydi. Pilot programında. Bundava. Harika. So, şimdi bayram mesajları geliyor. Sağdan soldan Mac Design Cem'den geliyor. Hakan'cığım nice bayramlara, seni dinliyorum, güldürüyorsun hepimizi diyor. Tabii burada maymunluk yapıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu bana sizleri güldürebiliyorsam. Abay lahmik ağzı bura. Yani bir komik olmak var, bir de gülünç olmak var. Ben ikincisiyim herhalde. Ya bu arada Türkiye'deki insanların %88'i, iyi dinleyin, sen öde ben IBAN'a atarım yalanıyla dolandırılıyormuş arkadaşlar. Aslında o %89 da olabilir. Beni eklemeyi unutmuşlar. Yani 1% kadar bir vukuatım vardır benim de. Son şimdi kısa bir reklam arası yapacağız. Ondan sonra Özgün'ün Şeytan adlı şarkısıyla, o şarkının ismi bak Şeytan, eyvah eyvah. Onu dinleyeceğiz. Nerede? Tabii ki Metropol FM'de.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir. Coşku,

0: Güldür Güldür bu cuma Berlin'de. Bu kahkaha tufanı kaçmaz. Güldür Güldür bu cuma Berlin Über Müzik Hall'de. Biletler eventim.de üzerinden satışta.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
3: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
5: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
4: Metropol FM.
5: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
6: Öz Yörem.
7: Evet, radyomuzda yeni bir stalker var arkadaşlar. Gökhan Sezgin, BMW'de Procar olarak çalışıyor. Zollingen'den arıyor bizi. Arıyor değil de biraz önce okumuştum biliyorsunuz mesajınızı. Bize sanki başvuru yapar gibi WhatsApp mesajında bile her şey yerli yerinde, düzgün bir şekilde. Ondan sonra bir tane de fotoğrafını göndermiş. Yani tam bir iş başvurusu gibi. Yan durmuş bile. Ne diyor? Teşekkürler güzel kardeşim ve memleketim. Giresun parçasını da çalarsan çok süper olacak. Ahmet Aslan Giresun'un içine. Na mükemmel. Sonra bana bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafında da masasını üzerinde Metropol FM'i dinlediğine dair bir Beweislück Nummer 4. Şimdi İsim bir saniye. İsim neydi? Giresunlu Gökhan. Şimdi Gökhan'ın yazmış olduğu WhatsApp yazısını gördüm. Fotoğrafını da gördüm. Her şeyi derli toplu. Ve burada masasına da baktım. Simetrik hastalığı falan var herhalde. Her şey düzgün yani. Bu kadar düzgün. Bak ben sana söyleyeyim. Senin mutlaka mutlaka ama bir tedaviye ihtiyacın var. Bu kadar düzgün olman normal değil. Ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Tamam, senin dediğin o isteğini bugün maalesef yerine getiremeyeceğim ama yarın böyle bir bakarız, buluruz, arşivimizi yoklarız. Bulursam da onu sana çalacağım. Söz. Anlaştık mı? Buradan da tekrar Zollingen'e selamlar. Köln stüdyolarımıza uğrayabilirsin. Misafir olarak gelebilirsin. Biz de sana BMW'lerimizi gösteririz. Şimdi Özgün Şeycan diyor. 18.49 yaptık saatlerimizi. Paydos programına keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Mikrofona ben DJ Hakan.

Özgün. Ne oldu öyle? Şarkı yavaş yavaş sessize geçti. Şeytan meydan dedin, şarkıyı böyle sessiz sessiz bitirdin değil mi? Ya. Evet arkadaşlar, bugün muhabbetin biletini dağıttık. Ender Walker biletini dağıttık. Ve Berlin'de önümüzdeki ayın 7'sinde Berlin'de ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali var. Ufa Fabrik'te olacak olan bu gösteriye, bu kültür festivaline bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arayın. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. İkinci Halk Oyunları Kültür Festivali önümüzdeki ayın 7'sinde Berlin'de Ufa Fabrik'te olacak. Arayın ve biletlerinizi kazanın. Aleyna Tilki şimdi. Niyetin saf diyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç ve siz bilişim sektöründesiniz ve şu an büyük bir IT danışmanlık şirketinde yapay zeka bölümünü yönetiyorsunuz. Aynı zamanda ekibinizle beraber Avrupa genelinde farklı şirketlerde çeşitli yapay zeka uygulamaları üretiyorsunuz. İşte siz aranılan insansınız benim programım için. Çünkü herkes yapay zekadan bahsediyor. Neredeyiz yapay zeka konusunda?
2: Yapay zeka konusunda aslında şu anda daha ilk adımlardayız. Çok uzun bir yolculuğun ve ilk adımları ama bu adımlar o kadar çok şeyi etkiliyor ki hepimiz bir taraftan da şaşkınız. Çok şey değişiyor bir anda. Şirketler değişiyor, çalışma düzenleri değişiyor, insanlar değişiyor. Bir taraftan çocuklarımıza ne eğitimi vermemiz lazım diye düşünülüyor. Bir taraftan yeni mezun insanlar biz nasıl iş bulacağız diye düşünüyor. Aslında çok hızlı, çok karışık bir zamana girdik. Ve şimdiye kadar görmediğimiz bir hızda ilerliyor yapay zeka.
1: Peki. Aytaç Bey, siz 40 yaşındasınız. 17 yıldır Almanya'da çalışıyorsunuz. Bana belki de bir karşılaştırma yaparsınız. Türkiye'de yapay zekaya bakış ve Türkiye'deki reel ilerleme, Almanya'da bakış ve Almanya'daki reel ilerleme konusunda.
2: Bu dediğiniz aslında çok ilginç Okan Bey. Çünkü Türkiye'de yapay zekaya inanılmaz bir açlık var ve herkes çok merak ediyor. Olabildiğince bu treni yakalamaya ve bu değişimin öncüsü olmaya çalışıyor. Almanya'da iş biraz daha değişik. Burada işin risk tarafına biraz daha bakılıyor. Acaba biz bu yapay zekayı kullanacağız ama datalarımız nereye gidiyor? Bu bilgileri kim alıyor? Ne taraf kullanacak? İşin biraz daha risk faktörü ön planda. O yüzden Almanya yapay zekayı regüle etmek üzerine düşünce üretiyor. Türkiye kullanmak üzerine. Fakat ne yazık ki...
1: Bu çok ilginç ama bu farklılık.
2: Çok enteresan. İki tarafta da henüz yalnız yapay zekanın aslında sürücü koltuğunda değil bu iki ülkede ya da bu iki bölgede. Sürücü koltuğunda Çin var, sürücü koltuğunda Amerika var. Diğer kalan herkes yan koltuklarda ne olacağını bir şekilde merakla bekliyor. Çünkü yapay zekanın teknolojisini ne Almanya ne Türkiye üretemiyor şu anda.
1: Evet, biz hakikaten bu benim de gözüme çarpıyor. Çünkü ben böyle söyleşilerde moderatörlük yapıyorum. Ve bu moderasyon yaptığım söyleşilerde de gördüğüm şey herkesin aman şekerim böyle bir yapay zeka treni var, biz onu kaçırmayalım, orada bir vagona tutunalım, peşinden koşalım filan. Almanlar teknolojiyi bilen bir ülke olarak bunu regüle etmesi, bu konuda endişelenmesi, bu da çok doğru. Bir yandan da sosyal medya üzerinden ya da farklı kanallardan teknobaronların, yani özellikle Amerikalıların bu işin yöneticileri ve uygulayıcıları ve işte data bankalarının sahibi olanların anlattığı şeyler var. Şöyle kolaylaşacak, böyle kolaylaşacak. Hakikaten beni de şüpheye gark ediyor. Bu robotik durumlar ya da yapay zeka durumlarının bu kadar tatlı şeker olmaları, işte robotun dans etmesi, robotun bize kahve vermesi ya da AI danışmanın sen haklısın canım, seni anlamıyorlar bir tanem şeklinde konuşması beni çok endişelendiriyor.
2: Orada büyük teknoloji şirketlerinin tabii şu anda yaptığı önemli bir şey var. Buraya çok büyük yatırımlar yapılıyor. Milyarlarca dolar, hatta yüz milyarlarca dolar yatırımlar yapılıyor ve bizim bu teknolojiyi bir an önce kullanmamız, buraya bir an önce geçmemiz için çok büyük motivasyonları var. Fakat işin ilerleyen tarafı çok parlak gözükmüyor açıkçası. Çok haklısınız.
1: Peki burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Bir ara Metaverse'ü anlatan toplantılarda moderatörlük yaptım. Şimdi de yapay zeka konulu toplantılarda moderatörlük yaparken diyorum ki ne oldu şekerim bu Metaverse treni? Hepiniz onu kaçırmadan içine doluşmaya çalışıyordunuz. Ne oldu gerçekten?
2: Ya şimdi bu yeni gelişen teknolojilerde haklısınız. Bir sürü hype dediğimiz şey var. Aslında teknoloji daha tam oturmadan hype'lanıyor, çok fazla konuşuluyor ve arkasından gerçek bir şey gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmiyor. Metaverse bunlardan biri oldu, bir hype oluştu ve arkası boş çıktı. Ama yapay zeka böyle değil. Bu da hype'landı. Olduğunun çok ötesinde işte borsadaki değerlemeleri görüyorsunuz. Teknoloji şirketlerinin değerleri 10 katına, 15 katına çıktı. Fakat şimdi görebildiğimiz şu: yapay zeka gerçekten çalışıyor ve gerçekten katkı sağlıyor ve gerçekten verimi inanılmaz derecede arttırıyor. Şirketler şu geçtiğimiz bir sene içerisinde bunun sonuçlarını görmeye başladılar. O yüzden şey demek mümkün, bu arkası hızla dolacak buradaki hype'ın.
1: Peki siz tabii ki bir profesyonel olarak şirketlerle çalıştığınız için benim biraz da paranoidçe gördüğüm şu şeyi görüyor musunuz? Bir şirket çok ulusludur, çok patronludur, çok yatırımcılıdır. Borsaya açıldıysa o şirketin kağıtlarını alanların emrine girer. Onlar ki zaten küçük paylar, küçük karlar etmek, bu kağıtları elinde tutmak ya da tutmamak sorunuyla karşı karşıyadır. Bu bir süre sonra bana güvenilmez bir tablo gösteriyor. Yani mutlaka tepede bir CEO, bir baron, bir şey, ne ona ne isim vereceksek bir tip var. Ama o da kağıt sahiplerini mutlu etmek, şirketle ilgili iyi haberler yayınlamak zorunda ve nereye gittiğini bilmeyen herhangi bir gerçek kimlik, etik, milli, şu bu sayabileceğimiz bütün insani durumları, sosyal durumları söyleyelim, bütün bunları boş vermiş ya da kale alamayacak

0: genişlemiş bir donanım haline getiriyor dünya çapında.
1: Doğru.
0: E peki bunu kim eleştirecek? Kim nereye gidiyorsunuz yahu diyecek? Peki. Yani özellikle ülkelerin şeyi savunma sanayileri, silah sanayileri de bunu yararlanıyor, bundan yararlanıyor ve bunu besliyor. Yani demek ki milli çıkarlar söz konusu. Hadi bakalım söylemek gerekirse. E peki buna kim hayır diyecek? Akademisyenler mi diyecek? Bir ara Elon Musk ve diğerlerinin altını imzaladığı gibi aman tehlike geldi falan deyip sonra kendileri üretici haline geldiler. Böyle bir çıkışlar mı olacak? Nasıl olacak bu?
1: Burada aslında eksper dünyası, akademi dünyası ikiye bölünmüş durumda. Kimi eksperler, akademikler sizin dediğiniz gibi olaya biraz daha skeptik yaklaşıyorlar ve diyorlar ki biraz dikkat edelim. Bu kadar hızlı girilecek bir durum değil. Fakat diğer taraftan da bunun cevabını aslında Daran Acemoğlu veriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Nobel ödülü aldı. O şöyle bir şey diyor. Bu teknolojinin sorumluluğu kullanıcılar olarak bizde. Biz karar vereceğiz. Biz soracağız bu soruları. Diyeceğiz ki bu hangi amaçla kullanılıyor? Doğru bir amaçla mı kullanılıyor? Değil mi? Eğer değilse ben bunu desteklemiyorum. Bunu almıyorum veya bunu kullanmayacağım. Başka bir şey kullanacağım.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: İşte bu sorumluluk bize kalıyor gibi duruyor.
0: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Oyru Gıda pek yakında 16. şubesini açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyru Gıda, Mariendorf Adam 169, U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
7: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
8: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç, beni de çok ilgilendiren, daha doğrusu her bireyin şu anda merak ettiği soruları soruyorum kendisine. Bir yandan da şu var, tamam bir önceki bölümde dediniz ki bu bireyin sorumluluğunda olacak. Peki birey bu konuda herhangi bir etik yargılamadan, hukuki yargılamadan, bütün bunlardan yoksun, azade olarak diyor ki ya ben ödevlerimi buna yaptırıyorum diyelim ki genç bir birey. Öbürü diyor ki evet danışmanım olarak kullanıyorum. Öbürü diyor ki herhangi bir konuda beni geliştiriyor, bilgi veriyor, çok güzel oyun oynuyorum. Ya da sadece dostluğu, yoldaşlığı bana yetiyor. Farklı farklı maksatlar var. Ve bunların hepsi bireysel kullanımlar, bir toplu kullanım değil. Bir şirket yöneticisi, şirket çalışanı diyor ki beni kâr ettiriyor. Bir yatırımcı ki siz de burada söz sahibisiniz şahsen. Ve siz kişisel olarak tehlikeli de buluyorsunuz bir yandan. Buna rağmen hayatınızı bu işten kazanıyorsunuz. Ve başarınız, kariyeriniz, bu konudaki uzmanlığınızın daha da taçlandırılmasıyla, yani bu konuda daha da çok eğitmek ve eğitilmek üzerine kurulu. Peki nerede alacağız biz bu kişisel sorumluluğu?
2: Şimdi burada şöyle cevap verebilirim. Tabii ilk başta yapay zekayı kullanmaya başlayınca bunu fark etmek çok mümkün değil. Dediğiniz gibi ilkokula giden bir çocuğun yapay zeka ödevini yaptırırken acaba doğru yapay zekayı kullanıyor muyum demesi çok zor. Biz mesela şirketlerle çalışırken şuna bakıyoruz. Bir sürü yapay zeka modeli var. Kullanabileceğiniz farklı yerlerde serverlar var, farklı şirketler var. Kullandığım mesela şimdi yapacağım çözüm, datamın çok korunmasını gerekiyorsa ona göre başka yapay zekalar kullanmam lazım. İyi konuşması gerekiyorsa başka zekalar kullanmam lazım. Güvenliğinden endişeliysem belki bunu indirip kendi serverımda, kendi kapalı alanımda kullanmam gerekiyor. Böyle açık bir model kullanmamam gerekiyor. Bu şeye yavaş yavaş erişiyor insan.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Temelinde temel bir problem olarak eğer insanın başı, insanoğlunun başı yapay zeka ile, kendi üretimiyle başı belaya girecekse ve
2: bu ihtimalle
1: canlı hiyerarşisi içerisinde insan kendisinden daha az zeki herhangi bir canlıya karşı her zaman belli bir küçümseme içinde davrandı ve onu kullandı, onu istismar etti. Hayvanat bahçeleri kurdu, ormanlara girdi, bütün kendisi dışındaki canlıları istismar etti, hoyrat davrandı. Şimdi bu bir hiyerarşinin parçasıydı. İnsanoğlu dedi ki evet ben inançlar açısından ve kendi kurduğum hukuk açısından tek yetkili, tek erk benim. Şimdi kendisinden artık daha zeki, daha bilgili bir yaratık yaratıyor. Ve yakın tarihte ondan daha az zeki olacak. O evet. Zaman ve ona da bir şeyler öğretecek ve o insanlık hakkında karar verecek. Yani bütün distopik filmlerin finalinden bahsediyorum şu anda size. Ve siz de bunda bir pay sahibi olacaksınız.
2: Evet.
1: Bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Süreyi özellikle uzatıyorum şu anda çünkü çok merak ediyorum bunun yanıtını.
2: Bu çok ilginç. Bu benim de sürekli kendi kendime sorduğum bir soru. Aslında yaptığımız her işte doğru şeyi yapıyor muyuz? Doğru şeye katkıda bulunuyor muyuz diye sorduğum bir soru. Bir taraftan ama ortalığı da bu dediğiniz büyük şirketlerin patronlarına bırakmamak lazım. Bir taraftan da iyi insanların da bu işlere girip doğru şeyleri yapıyor olmaları ve konuyu doğru yere doğru çekiyor olmaları gerekiyor. Çok buradaki bu sorumluluğu aslında üstlenmeye çalışıyoruz biz. Doğru regülasyonları koymayı, belki limitlemeyi. Fakat bir taraftan gerçeklikte önümüzde apaçık duruyor. Çok haklısınız. Teknoloji şirketleri, özellikle Amerika bazı teknoloji şirketleri çok büyük yatırımlarla girdiği için bizim çabalarımızın çok ötesinde şeylere sahipler, olanaklara sahipler ve bu akıllı zekayı oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve düşünceleri de biraz şu, biz bunu bir yapalım sonra göreceğiz ne olacağını hep beraber.
1: Yani etiği, hukuku, sosyal teorisi arkadan gelir. Aytaç Bey çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok mutlu bir söyleşi oldu benim için.
2: Benim için de çok teşekkürler.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
7: Kolay havaalanı transferinin adresi Drive to Flight herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk diler. İyi bayramlar. İster tatil, iş seyahati veya aile ziyareti. Sadece 49.90'a sabit fiyatla Berlin'de İstanbul'da sizi havaalanına götürüyor veya getiriyoruz. DriveToFlight.com.
8: Felgen, Fahrwerk ve Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobilabnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.

0: akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşurlu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
2: Kolay havaalanı transferinin adresi Drive to Flight, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk diler. İyi bayramlar. İster tatil, iş seyahati veya aile ziyareti, sadece 49.90'a sabit fiyatla Berlin'de, İstanbul'da sizi havaalanına götürüyor veya getiriyoruz. drivetoflight.com.
3: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: ülkemize. Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
6: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
7: Kolay havaalanı transferinin adresi Drive to Flight herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk diler. İyi bayramlar. İster tatil, iş seyahati veya aile ziyareti sadece 49.90'a sabit fiyatla Berlin'de İstanbul'da sizi havaalanına götürüyor veya getiriyoruz. drivetoflight.com.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Bu hikaye ait değilim artık.

0: kolay havaalanı transferinin adresi Drive to Flight. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk diler. İyi bayramlar. İster tatil, iş seyahati veya aile ziyareti, sadece 49.90'a sabit fiyatla Berlin'de, İstanbul'da sizi havaalanına götürüyor veya getiriyoruz. drivetoflight.com.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlaşana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
2: Foto Selçuk'ta e-pasfoto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum, bir tek

Senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en son.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat elini.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Üç, dört.
2: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: benim şarkılarımız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya ekonomisi bir türlü istenen hızla toparlanamıyor. İran savaşı sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması ekonomik canlanmayı yavaşlatıyor. Bu yüzden Ekonomi Bilirkişi Konseyi de büyüme tahminini düşürdü. Ekonomi Bilirkişi Konseyi üyesi Monika Schnitzer bu yıl için beklentilerin aşağı çekildiğini söylüyor. Bunun en önemli nedeni olarak da İran savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki artışı gösteriyor.
2: Wir mussten in diesem Gutachten unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr leider nach unten korrigieren. Grund dafür ist vor allem der Iran-Krieg und die dadurch stark angestiegenen Rohöl- und Gaspreise. Wir erwarten deshalb für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um nur noch 0,5%. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem leicht höheren Wachstum von 0,8%.
1: Uzman Veronika Grimm ise Almanya ekonomisinin zaten zayıf bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Ona göre ihracat, yatırım ve üretimdeki sorunlar devam ediyor.
3: Die Außenwirtschaft entwickelt sich aufwärts gerichtet, aber die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schwach. Im Jahr 2025 hat die Wirtschaftsleistung nach zwei Rezessionsjahren kaum zugenommen. Die Warenexporte gingen das dritte Jahr in Folge zurück. Die privaten Investitionen waren rückläufig und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stagnierte.
1: Dış ticarette bir miktar hareket var, fakat Alman ekonomisi genel olarak zayıf ilerliyor.
3: Die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise bremsen nun die konjunkturelle Erholung in Deutschland und führen zu einem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise. Die seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist allerdings nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen.
1: Yani sorun sadece savaş nedeniyle ortaya çıkmış değil. Enerji fiyatları bugünkü sıkıntıyı artırıyor ama Almanya ekonomisinde daha uzun süredir devam eden yapısal problemler de var.
3: Insbesondere auch auf Aufgrund steigender Sozialversicherungsbeiträge und Energiekosten belasten nun die Unternehmen und dämpfen die Investitionsnachfrage. Hinzu kommen die wirtschaftspolitische Unsicherheit und verhaltene Absatzerwartungen.
1: Uzman Veronika Grimm'e göre şirketleri zorlayan başlıklar arasında yüksek enerji giderleri ve sosyal sigorta primleri de var. Bu da firmaların yatırım yapma isteğini azaltıyor. Kısacası uzmanlara göre Almanya ekonomisi bu yılda çok düşük bir büyümeyle yoluna devam edecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.